Rahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir bahçeye giremezsen dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
3: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsan kalbi bir sandıktır. Dudaklar onun kilidi. Dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içtimi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana ey Ümmü Zer ye iç, yakınlarına ihsanda bulun derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız. Ayşe annemiz ya Resulallah dedi. Beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi. Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandır.

bağlayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz, sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, ihtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
1: Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler, adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse, halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, aradıklarınız buradadır, gelin diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs-i Sırruh.

Abdullah bin Büsr radıyallahu an naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

O nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur.

0: ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler, Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edemezsin?

içinde basmayı. İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim, Radyo Nida'ya hoş geldiniz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde elhamdülillah yine beraberiz. Çok önemli bir konu var. Çocukluğumuzdan bu zamana kadar hangi yaştaysanız, en azından bir defa da olsa, ben şunun başına geleceğini veya kendi başıma bunun geleceğini daha evvel hissetmiştim dediğinizi duyar gibiyim. Peki bu neden olur? Bu herkeste olur mu? Arada hissettiğimiz şeylerin çıkması bizim üstün bir yetenek sahibi olduğumuzu mu anlatır? Bundan dolayı her gördüğümüz veya her hissettiğimiz şeyle mi karar vermeliyiz? Bunun bilimsel açıklaması var mı? Dinimiz bu konuya nasıl bakıyor? Buna önsezi, altıncı his veya hissi kablel vuku ne derseniz deyin, bu merak edilen mevzunun biraz deşilmeye, anlaşılmaya ihtiyacı var. Güzel dinimizin ve bilimin ışığında bu konuyu en doğru şekilde Allah'ın izniyle sizinle paylaşmak istiyoruz bu programımızda. Ne kadar enteresandır, bazen içinizde adını tam olarak koyamadığınız bir his yaşarsınız. Örneğin bir yere gitmek istersiniz, uçağa, otobüse bineceksiniz, gemiye veya biriyle buluşacaksınız ama tabiri caizse ayaklarınız geri geri gitmeye başlar. Sonra bakarsınız ki gitmemenizde bir hayır varmış. Veya birini ilk defa gördünüz, derler ya bir elektrik alamadım diye veya kanım ısınmadı diye. Ya da tam tersine, öyle olur ki sanki yıllardır tanıyorsunuz. Bir ev arkadaşınız, bir akrabanız ama halbuki bir defa gördünüz. O kadar ısınırsınız bazen. Ya da bir rüya görürsünüz, sabah uyanırsınız, sanki o rüya gerçekten yaşanmış gibidir, kalbiniz sızlar. Ve gariptir ki çok geçmeden o içinizdeki sızının, yaşadığınız o acının gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edersiniz veya gördüğünüz çıkmıştır. Hissi kablel vuku, altıncı his veya ön sezi. İlk önce bu nedir ona bakalım. Efendim, bir olay gerçekleşmeden önce onu hissetmek anlamına geliyor. Bazen bu hisler biz insanların sahip olmadıkları ileri hislerle gerçekleşir. Örneğin deprem. Deprem öncesinde yıllardır izliyorsunuz değil mi? Hayvanlar garip garip davranışlar sergiliyorlar. Karıncalar yuvalarından çıkıyor, kuşlar çığlık atıyor 5-10 dakika önce depremden. Köpekler huzursuz bir şekilde havlayıp duruyorlar, atlar sağa sola kaçışıyor. Bunu bir şekilde anlatabilirsiniz. Dersiniz ki hayvanlarda duyma, kulak basıncı veya görme yeteneği, hissetme yeteneği, ısıları algılama yeteneği Allah Teala tarafından bizden daha yüksek seviyede verilmiş, bir şekilde onlar hayatta kalmak için böyle bir tepki veriyorlar. Bu bir mekanizma diyebilirsiniz. Yani yer kabuğundaki elektromanyetik değişimleri veya küçücük titreşimleri, ki biz bunları birçoğunu algılayamıyoruz, o frekansı hissedebilirler. Ama bugün konuşmak istediğim mevzu biraz daha değişik. Herhangi bir ses, görüntü veya beş duyu organımla anlayamayacağım bir şey. İşte bu gizemli yetenek. Sadece doğaüstü bir mucize dedikleri şey mi? Yoksa bilimsel bir gerçek mi? Veya bilim nereye kadar anlatabiliyor? İlk önce bakalım psikoloji ve bilim cephesi bu anlatılanlara ne diyor? Sonra işin manevi boyutuna bakacağız. Efendim, bilim ve psikoloji altıncı his denilen bu durumu mistik bir çerçeveden çıkarıyor ve masaya yatırıyor. Ünlü psikologlardan Carl Gustav, bu tür sezgileri insanın dünyayı algılamadaki dört temel işlevinden biri olarak kabul ediyor. Ona göre ne kadar insan yaşamışsa tüm o insanlığın geçmiş tecrübelerinin depolandığı ortak bir havuz vardır. Biz ona bağlıyızdır. Sezgilerimiz aslında işte bu bizden önce yaşayan insanların da
edindiği o devasa bilgi havuzundan, yani tecrübelerden süzülüp gelen mesajlar der. Yine diğer tanınan psikologlardan Daniel Kahneman, özet olarak geçeceğim, iki tane sistemden bahsediyor. Birinci sistem, hızlı, otomatik ve sezgisel olan bir sistem. İkinci sistem, bizim yavaş, mantıklı ve analiz eden tarafımız. Diyor ki, bir odaya girdiğinizde, sistem 2 henüz bu odada acaba kimler var, ortamın sıcaklığı ne, neyle karşılaşacağım diye düşünmeye başlamadan, sistem 1 saniyenin binde biri hızında insanların mimiklerini, havadaki gerginliği, içeriden gelen o konuşmalardaki ses tonlarındaki titreşimi analiz eder ve size şu mesajı gönderir, yani evvelden. Burada bir terslik var, içeri girdiğinde dikkatli ol. İşte sizin içimde kötü bir his var dediğiniz şey aslında beyninizin sizden gizli bir şekilde milyarlarca veriyi işleyip size sunduğu bir rapor diyor. Buna da örtülü bellek denmiş. Altıncı hissi böyle anlatıyorlar. Ne kadar doyurucu geldi bunu size bırakıyorum ama birazdan Kur'an ve hadisler ışığında çok daha net bir sonuca yaklaşacağız. Daha evvel. Bu altıncı his dediğimiz şey herkeste var mı? Cevap evet, herkeste bir çekirdek olarak var ama bazı insanlarda bu çok daha gelişmiştir. Nasıl ki her insan yemek yapabilir ama bir de o kişinin elinin dokunmasıyla çok daha lezzetli yemekler ortaya çıkar ki aynı malzemeler kullanılmış ve aynı şekilde pişirilmiştir, onun gibidir. Altıncı hissi kuvvetli insanların dört tane belirgin özellikleri yer alıyor. Bu konuda araştırma yaptığınızda hep bu dört maddeyi görüyoruz. Ne onlar? 1. Bu insanlar çok fazla konuşkan değildir. Dinlemeyi ve gözlemlemeyi seven insanlardır. Zaten çok fazla konuşan insanların kalbinin fısıltısını duyamayacağı söylenir. İkincisi, kendini başkalarının yerine koyan insanlarda bu çoktur. Ne demek? Bu başkalarının acısını, üzüntüsünü veya mutluluğunu diyelim, kendi kalbinde hisseder. Kazancı yerindeyse kıskanmaz, mutlu olur. Hastaydı, o hastalığı geçti, mutlu olur. O mutlu olmuş gibi kalbinde hisseder, üzüntü, hüzün neyse onları da hisseder. Sanki kendi başına gelmiş gibi. Ön sezileri çok kuvvetli insanlardır. Yani empati yetenekleri gelişmiştir. Bunu bir radyo anteni gibi görebilirsiniz. Radyo anteni ne kadar uzun olursa o kadar net çeker. Bu insanların ruhunun antenleri de dış dünyaya açık. Yine bir başka özelliği rüyalarıdır arkadaşlar. Uyku anı bildiğiniz gibi gerçek değildir. Mantığın devreden çıkıp bilinçaltının ipleri eline aldığı bir zaman ve ruhun serbest kaldığı bir an, ne kadar kısa olsa da. İşte bu insanlar çoğu zaman o haberci dediğimiz rüyaları görebilirler. Ama peygamberlerin gördüğü rüyalar değil, ki birazdan onu aktarmaya çalışacağız. Genelde gördükleri rüyalar o veya bu şekilde belli bir zaman sonra gerçekleşir. Ve son olarak dördüncü madde, zihinleri onlara bir şey söylerken bedenleri çok daha farklı bir tepki verebilir. Mesela mantıken çok karlı görünen diyelim bir iş teklifi ona yapıldı ama midesine kramplar giriyor, göğsü daralıyor, diyor ki içimde bir sıkıntı var, kendimi rahat hissetmiyorum, meblağ ne kadar yüksek olursa olsun kabul etmiyor mesela. Şimdi bu konunun manevi açıklamasına geçeceğiz. Ama daha evvel bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Efendim, ben şunu hissediyorum. Hissettiğim başıma geliyor veya bir başkasının yaşadığı şey oluyor diyerek her hissettiğinizle akla, ilime, bilime danışmadan şeriatın sınırlarına çıkmış bir şekilde kararlar alamayız. Efendim, ben rüyamda şunu gördüm, o kişiyi kötü olarak gördüm, kesin kötüdür. Veya birilerinin maalesef başına geldiği gibi, efendim rüyamda bana artık namaz kılmana gerek yok dediler, namaz kılmıyorum. Hayır,
Hemen bileceğiz ki bu şeytani bir rüya. Efendim şu kişiyi gördüğüm zaman rahatsız oluyorum, çok kötü hissediyorum. Demek ki o kişi kötüdür. Hayır, belki sen onu bir şekilde kıskanıyorsun veya yanlış bir hisse kapıldın. Yani hislerimizle kesin bir karar veremeyiz. Gördüğümüz rüya ile de amel edilmez eğer Kur'an ve sünneti karşı geliyorsak. Onu unutmayalım. Şimdi bu altıncı his veya hissi kablel vuku, önsezi dediğimiz şeyler feraset ve basiret kavramıyla karşımıza çıkıyor. Feraset biraz anlam bakımından farklı olsa da nedir? Bir şeyin, yani gördüğümüz bir nesnenin, bir olayın, efendim bir durumun ardındaki gerçeği, eşyanın hakikatini kalp gözüyle görebilme yeteneği. Peki bu kimlerde var? Şöyle kaynaklara bakıyoruz. Bu hal özellikle kalbini kötülüklerden, şiddetten, kinden arındırmış insanlarda, yani nefs terbiyesi yapmış insanlarda var ki bunlara veli kullar diyoruz, değil mi? İşte onlar da çok daha ileri seviyede olduğunu biliyoruz. Bu zatlar aylar, yıllar öncesinden bir felaketin gelebileceğini veya müjdeli bir hadisenin olabileceğini Allah'ın izniyle kalplerinde hissedebilir ve bunu söyleyebilirler. Bu gelecekten haber vermek kategorisine girmez. Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde buyuruluyor mealen, şüphesiz bunda feraset sahipleri için ibretler vardır. Feraset sahipleri, kelime mütevessimin, feraset sahipleri. Yani bir şeyin dış görünüşüne bakıp onun iç yüzünü, hakikatini okuyabilenler anlamında. Bu konudaki bir hadis-i şerifte şöyle, müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hazır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi derken, peygamberlerin rüyaları da çok ayrı bir durumdur. Onlar Allah'ın izniyle ilham doludur ve sadık bir rüyadır. Sadık rüya peygamberliğin özelliklerinden bir tanesidir. Yani vahiy Cebrail aleyhisselam tarafından da gelir, ilham ve sadık rüyalar ile de gelir. Dolayısıyla az önce bahsetmiştik, her gördüğüm rüya veya her hissimle karar veremem. Onu bir tartmam lazım diğer değerlerimle, Kur'an, sünnet, bilim, ilimle. Peygamber Efendimiz dedik sallallahu aleyhi ve sellem, bir örnek de oradan verelim. Hazreti Fatıma annemizi düşünün radiyallahu anha. Efendimiz aleyhisselam vefat etmişti. Vefat ettikten sonra her günü sanki bin ölümden daha ağırdı. Zayıfladı, zayıfladı. 6 ay kadar bu devam etti. Dünya zindandan farksız bir hale gelmişti. Zaten 6 ay yaşayabildi. O ayrılıktan sonra onun 2-2,5 ayı da yatalaktı. Yani hep yatakta geçti son anları. Ayağa kalkamayacak, hatta doğrulamayacak derecede hastaydı. Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha başucundan ayrılmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geriye kalan bu biricik emaneti, aynı zamanda tek olan emaneti gözü gibi korumaya çalıştı. Saçlarını okşadı, yüzünü gözünü öptü, her türlü hizmetinde bulundu. Uzatmayayım. Son gününü anlatacak şimdi Fatıma annemizin. Onun son günüydü. Gözleri eskisi gibi pırıl pırıl yanıyor, her tarafından neşeli olduğu belli oluyordu. Bir ara, artık ben kalkamayacağım, bana bir gusül abdesti aldırın dedi. Denileni yaptım. Bana tekrar baktı ve neşe dolu bir eda ile, ben biraz sonra vefat edeceğim. Sevgili babama kavuşacağım. Artık beni ikinci bir defa daha yıkamayın dedi. Aradan birkaç dakika ya geçti ya geçmedi ki Nur kadın vefat etti diyor.
rahmet bulsun. Amin. İşte Fatıma annemiz radıyallahu anha vefat edeceği haberini verirken henüz ölümün o manyetik alanına girmiş değildi. Yani sekerat dediğimiz durum vaki değildi. Acaba ölüm nasıl bir tebessümle kendisine göründü ki biraz sonra vefat edeceğini söyleyebilmişti? O kadar çok bunlara benzeyen yaşanmış hadise var ki, yine bize yakın bir zamandan örnek vereyim. Tahirül Mevlevi anlatıyor, Allah rahmet eylesin. Kim kendisi? Meşhur İskilipli Atıf Hoca, Allah rahmet buyursun, onunla aynı koğuşta o sıkıntılı zamanları, cezaevini yaşamış. Çok önemli bir anısı var. Diyor ki, İskilipli Atıf Hoca'yla aynı koğuştaydık. Hocanın ertesi gün mahkemesi vardı. Bu yüzden durmadan müdafaa hazırlıyordu. Derken sabah vakti yaklaşmıştı ki yataktan kalktı ve gece geç vakitlere kadar hazırladığı tüm savunma metinlerini yırttı attı. Niye böyle yaptığını sordum. Şöyle cevap verdi. Bu gece Peygamber Efendimizle müşerref oldum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Atıf, hala bize gelmek istemiyor musun? Dedi. Ben de istiyorum ya Resulallah karşılığını verdim. Artık kendimi müdafaa etmenin bir manası kalmadığını düşünüyorum. Zira bana gayri sefer göründü. Allah'ın izniyle Resulullah'a kavuşacağım dedi, hakikaten dediği gibi oldu. Birkaç saat sonra o son duruşmasında hüküm giydi ve idam kararı verildi. Şimdi İskilipli Atıf Hoca rahmetli, Efendimiz Aleyhisselam'la nasıl bir irtibat kurdu? Neler bildirildi ki o müdafaadan vazgeçti? Ve kendisinin yanındaki birçok kişi beraat etmesine rağmen nasıl o cezayı yiyeceğinden emindi? Yine tarihte meşhurdur Hazreti Fatih, büyük bir istekle Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin mübarek kabrinin bulunmasını istedi, değil mi? Ne yaptı? Akşemseddin Hazretlerine müracaatta bulundu. Akşemseddin Hazretleri Allahu Teala'ya yöneldi, murakabeye vardı ve o büyük sahabenin kabrinin yerinin tespit edilmesine sebep oldu. Daha neler var neler, ama mevzu herhalde anlaşılmıştır. Allah Teala istedi mi her şey olur. Çok meşhur bir kıssayla bu bölümü noktalayayım, bilgileri vermeye devam edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeyiz. İslam ordusu Sariye bin Züneym komutasında, Allah rahmet eylesin, İran taraflarına, Nihavend bölgesine gönderilmiş. Medine ile ordunun bulunduğu yer arasında aylarca sürecek bir mesafe var o tarihte. Bir cuma günü Hazreti Ömer Medine'de Mescid-i Nebevi'de hutbe okuyor. Cemaat onu dikkatle dinlerken Hazreti Ömer hutbenin ortasında aniden konuştuğu konuyu kesiyor. Neden bahsediyorsa işte, gözleri uzaklara, çok uzaklara dalarak gür bir sesle üç defa ''Ya Sariye, El Cebel'' diye bir cümle kuruyor. Yani ''Ey Sariye, dikkat et, daha dikkat et.'' Mescitteki cemaat şaşkınlık içinde. Sariye binlerce kilometre uzakta. Halife kime sesleniyordu? Hutbe bitti. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh yaklaştı halifeye ve ne olduğunu sordu. O da o an yaşadığı hali şöyle anlattı. Allah Teala bana ordumuzu gösterdi. Düşman onları arkadan kuşatmak üzereydi. Eğer daha sırtlarını vermezlerse hepsi helak olacaktı. O an kendimi tutamadım ve bağırdım. Bitmiyor. Haftalar geçiyor. Medine'ye ordudan bir elçi geliyor. Zafer müjdesiyle. Elçi savaşın bir anını anlatırken diyor ki, ey müminlerin emiri,
savaşın en çetin anlarından biriydi. Düşman bizi pusuya düşürmek ve arkamızdan vurmak üzereydi ama tam o sırada vadide sizin sesinizi duyduk ey Sariye, dağa sığın diyordunuz. Komutanımız Sariye sırtımızı dağa vermemize emretti ve Allah'ın izniyle ve duyduğumuz bu ses üzere pusudan kurtulduk. İşte feraset de müminde belli oranda olabiliyor. İnsanlık tarihi boyunca birçok düşünürün, alimin bu içten gelen sese kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Şunun altını bir kez daha çizelim çünkü bu YouTube yayınımızı belli bir dakikadan sonra dinleyenler olabiliyor. Evet, Allah Teala bazı kullarının gözlerini açabilir, o kalp gözü dediğimiz şey. Onlara evet başka kullarının göremedikleri noktaları gösterebilir. Yani bazı kimseler yaratılıştan gelen bir özelliğe sahip olabilirler. Gözümüzün küçük bir yüzdesi görüyor, kulağımızın küçük bir yüzdesi duyuyor. Allahu alem, belki onlarda bu oran daha fazla olabilir. Onlarda Allah tarafından onlara verilen fıtratlarında yerleşmiş olan o melekiyi çalıştırırlar ve bazı şeyleri hissedebilirler. Ama buraya dikkat. Bunların hiçbiri mutlak gaybı bilmek değildir. Yani bugünün sosyal medyasında, televizyonlarda astrolojiden bahseden, kağıt fallarından, tarotlardan, efendim şu ay şunu bekliyorum, 3 ay sonra şu olur, bu olabilir gibi gelecekten haber verdiğini zannedenlerin düştüğü tuzaklardan bahsetmiyoruz. Mutlak gaybı sadece Allah Teala bilir. Peygamberlerin, velilerin bildikleri ise mutlak gayba göre oldukça sınırlıdır. Ve yine bu da Allah Teala'nın izniyle, bildirmesiyle olur. Yoksa hiçbir peygamber dahil olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi bilmemiştir. Hadislerinde de buyurmuştur, Allah Teala bildirmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gayba ait verdiği haberlerle tüm insanlığın dikkatlerini üzerine çekmiş mucize bir kitaptır. Efendim şu zatın veya şu velinin veya bir medyumun sözüm ona gayıptan haber verme hususunda Kur'an-ı Kerim'le boy ölçüşmesi imkansızdır. Zira Kur'an ezel ve ebed sultanı olan Allah Teala'nın kelamıdır ve verdiği haberler de ezel ve ebed kaynaklıdır. Efendim bu mevzu o kadar eskiye dayanıyor ki bugün belki izahı bir şekilde yapılabilen ama o zamanlarda hiç anlaşılmayan bazı gizli kabiliyetler ve maharetler gösteren insanlar da vardı. Kimileri bunu iyiye kullanıyorlardı, kimi kötüye. Aynen bir büyücüyü ele alabiliriz. Musa aleyhisselamın zamanında yaşananları biliyorsunuz. Bugün de aynı şekildedir. Ve bu konu istismara oldukça açık bir mevzudur. Efendim bu zatın veya şu kişinin her dediği çıkıyor. Dolayısıyla acaba bu konuda ne düşünüyor? Evlensem mi bu kişiyle veya şu kişiyle ortaklık yapsam mı diye soruluyor. Bu istişare babından veya istihare olarak yapılırsa bir sorun yoktur. Ama kişinin sadece birçok şeyi hissetmesiyle tüm kararları onun ağzından çıkacak bir cümleye bağlamak yanlıştır. İnsan geceleyin rüyasında baklavalar, börekler, şerbetler yer içer de sabahleyin aç kalkar. Aman unutmayalım. Rüya farklıdır, amel edilmez. Öncü, haberci rüyalar vardır. İnsan evet bazı uyarılar alabilir. İnşallah bunu rüya ile ilgili ayrı bir programda konuşalım. Şimdi konumuzu değil ama her gördüğümüzü de o sadık rüyalar. Yani içine şeytanın herhangi bir gereksiz, şüpheli, anlam veremeyeceğimiz şeylerin değil, Allah Teala'nın razı olduğu şeylerin verildiği peygamberlerin rüyalarıyla
karıştırmamak gerekiyor. Efendim, bir yanlış da şu: bilim dünyası şu an bir şeylere anlam veremiyor diye bir şeyleri yok saymak. Bu çok ilginç. Şimdi 100-150 yıl önce insanın derisinin içinin görülebildiği bir mekanizma yoktu. Tomografi, MR'lar, yani radyoloji bilimi, ilimi. Şimdi 200 yıl önce biri deseydi bir ekrana geleceksiniz, bu ekrana yaklaştığınızda vücudunuzun içindeki tüm kan damarlarını, kasları, her şeyi göreceksiniz falan. Kimse inanmazdı. Veya cep telefonuyla konuşmak. Bırakın o kadar asırları, bundan 50 yıl, 60 yıl önce cep telefonu belki hayal dahi edilemiyordu. Şimdi bilim dünyası şu an bilmiyor diye bir şeye de yok diyemeyiz. Gözle görünür, elle tutulur çok sayıda belge, bilgi, tecrübe var. İnsanlar bir şeyleri hissediyorlar. Bir frekans var. Suyun analiz edilen bir frekansı, demirin bir frekansı, güneşin, atan kalbinizin bir frekansı var. Bir titreşim, bir hareket var. Durağan değil, mutlaka bir dönüşüm, bir değişim var. Bir canlılık var. Atomu parçalayın, yine benzer şeyleri görüyorsunuz. Bunlar boşu boşuna değil. Dolayısıyla her şey Allahu Teala'nın bildirmesiyle, izin vermesiyle olur ve selam. Bu anlattıklarımız konusunda en doğrusunu şüphesiz Allah Teala bilir. Efendim, acizane, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettik, affola. Geldik bugünkü programımızın nihayetine. Güzel Bursa'mıza veya bizi şu an ülkemizin neresinden dinliyorsanız tüm Radyo Nida dinleyicilerine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bir başka Nida'dan Gönülleri programında buluşabilmek ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olun.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin

0: 0.85.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, birikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.
3: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir program vesilesiyle tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sohbetlerinde değinmiş olduğu konuları, hususları, ilimleri sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, kalbin zevki ancak Allah-u Teala ile mülakattadır. Zevkler zahiri ve batini olmak üzere ikiye ayrılır. Zahiri zevkler beş duyu organları ile elde edilen zevklerdir. Batini zevkler başkanlık, üstünlük, keramet, ilim ve benzeri zevklerdir. Zira bu zevkler ne gözün, ne kulağın, ne burnun, ne tat almanın, ne de dokunmanın zevkleridir. Batini manalar kemal sahipleri için dış zevklerden daha üstündür. Bir adam semiz bir tavuk ve badem ezmesiyle başkanlık etme ve düşmana galebe ile istila arasında muhayyer bırakılsa, eğer bu adam adi, hasis, ölü ruhlu bir kimse ise et ile badem tatlısını tercih eder. Şayet âli himmete sahip, aklı başında bir insan ise uzun müddet aç kalmaya razı olmakla beraber başkanlığı tercih eder. Onun başkanlığı tercih etmesi zevkli yemeklerden daha çok ondan zevk aldığına delildir. Evet, henüz manevi duyguları gelişmemiş çocuklar veya bu duyguları kaybetmiş yaşlılar yemeği riyaset üzerine tercih ederler. İşte içgüdüleri gelişen ve yaşlanmayan, bunamayan insanlar en büyük zevkin riyaset ve keramet olacağı meydanda olduğu gibi manevi yönden olgunlaşanlar için de Allah-u Teala'yı bilmek, onun cemalini mütalaa etmek ve ilahi ümürün esrarına erişmek zevklerin en büyüğüdür. Bunun en son ifade şekli artık nefs onlar için gizlenen göz aydınlığı bilemez. Onlar için gözün görmediği, kulağın duymadığı ve hatta hatıra gelmeyen zevkleri vardır. Bunu ancak bu anda her iki zevke birden varabilen bilir. Bu zevk halktan ayrılıp yalnız kalmakta. Fikir ve zikirde insan üzerine tesir eder, marifet deryasına dalar. Artık o başkanlık sevgisinden geçer, başkanlıkların sona ereceğini bildiği için başkanları dahi aşağı görür. Başkanlıklarının karışık olup sıkıntılardan kurtulamayacaklarını bilir. Ölümün kesin olarak geleceğini ve o zaman hiçbir şeye muktedir olamayacaklarını bildikleri için buna kıymet vermez. Ve bunları düşündükçe Allah-u Teala'yı marifet, sıfatlarını düşünmek âlâ iyiliğinde, yani en yüksek makamlardan esfeli safiliğine, yani en aşağı dereceye kadar her şeyi çekip çeviren, yaratıp idare eden yüce yaratıcının bunlarda hiçbir zorluk çekmediğini ve yarattıklarında bir noksanlık bulunmadığını, yer ve göklerle bunlardaki kudretine delalet eden efalini düşünmenin zevkini bütün zevklerin üstünde görür. Hele daha ileri vardığı vakit artık onun eninin bile hududu yoktur. Arif bu düşünceye vardığı vakit yalnız onu ister. Yer ve gökler kadar cennet bahçelerine dalar, meyvelerini toplar, havuzlarından içer. Bunların sona ereceğinden korkusu olmaz.
Zira bu cennetin meyveleri sonsuz ve serbesttir, ebedidir. Ölüm ile sona ermezler. Çünkü ölüm, Allah-u Teala'yı bilen şeyi, ruhu yok edemez. Çünkü bu marifetin mahalli ruhtur. O ruh ki emri Rabbani'dir. Ölüm sadece onun halini değiştirir. Meşgale ve gailelerini sona erdirir ve onu beden kafesinde mahpus kalmaktan kurtarır. Yoksa ruhun ölümle yok olması gibi bir şey yoktur. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetlerinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler. Âl-i İmrân Suresi. Bu mevkiin yalnız savaş alanlarında ölenlere mahsus olduğunu sanma sakın. Zira Arif'in her nefesinde 1000 şehit derecesi vardır. Nitekim haberde şehit olarak ölenler şehadetin yüksek mevkiini gördükleri için tekrar dünyaya gelip ikinci defa şehit olmayı, ölmeyi temenni ederler. Ayrıca şehitler alimlerin yüksek mevkilerini gördükleri vakit kendilerinin de alim olmaklığını temenni ederler. Buhari ve Müslim'de zikrediliyor bu hadis-i şerif. Demek ki yer ve göklerin her köşesi ariflerin at oynattıkları bir sahadır. Şahsı ve cismiyle yükselmeye ve ayrılmaya lüzum görmeden yerinde dururken istediği yerde mekan tutabilir. O eni yer ve gökler kadar geniş olan cennet aleminde melekut alemini müşahede eder durur. Birbirini sıkıştırmamak üzere her arifin böyle geniş sahası vardır. Şu kadar vardır ki bunların da sayılamayacak kadar ayrı ayrı mevki ve dereceleri vardır. Bu ifadelerimizden şu anlaşılmış oldu ki batini olan riyaset zevki zahiri olan 5 duyunun zevkinden kemal sahiplerine göre daha üstündür. Bu zevk hayvanlarda, çocuklarda ve yaşlılarda yoktur. Fakat kemal sahiplerinde bütün bu maddi zevkler olduğu halde riyaseti onlar üzerine tercih ederler. Allah-u Teala'yı sıfat ve efalini, göklerin melekutunu, mülkünün sırlarını bilmenin riyasetten de daha zevkli olmasının manası ise ancak marifet mertebesine yükselip o zevke varanlar içindir. Bunu kalp ve basiret sahibi olmayanlara anlatmak mümkün değildir. Zira bu kuvvetin merkezi kalptir. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki ömrüme yemin ederim ki ilim talebinde bulunanlar her ne kadar ilahi umurun marifetini aramakla meşgul olmasalar da çözümlenmesinde haris oldukları müşküllerini hallettikleri vakit bu zevkin kokusunu alırlar. Çünkü her ne kadar malumatları ilahi olan malumatlar kadar şerefli değilse de yine ilim ve marifet olduklarından şereflidirler. Fakat Allah-u Teala'yı marifet için uzun tefekkür ve düşüncelerde bulunan ve az da olsa ilahi sırlardan kendisine bir keşf olan bu keşfin husulü anında büyük bir zevke ulaşır. Hatta bu neşeye dayanabilmesi bakımından kendi kendine şaşar. İşte bu ancak zevk ile bilinir. Bu hususta hikayeler fazla bir fayda sağlamazlar buyuruyor. Bu kadar açıklama Allah-u Teala'yı marifetin en büyük zevk olup bunun üstünde bir zevkin bulunmadığını sana anlatsa gerektir buyuruyor. Bunun için Ebu Süleyman Darani Hazretleri Allah'ın öyle kulları var ki cehennem korkusu veya cennet aşkı onları Allah-u Teala'dan meşgul etmez. Nerede kaldı dünya demiştir. Maruf-u Kerhi'nin kardeşlerinden birisi kendisine seni ibadete sevk eden sebep nedir diye sorar. Kerhi cevap vermeyince adam ölümü hatırladığın için mi diye sordu. Maruf-u Kerhi ölüm nedir diye sordu. Adam mezar
ve berzah alemi dedi. Maruf-ı Kerhi Hazretleri bunlar nedir diye sordu. Adam cehennem korkusu ve cennet ümidi diye cevap verince Maruf-ı Kerhi Hazretleri bunlar da nedir? Ortada bir hükümdar var. Bunların hepsi onun elindedir. Onu seversen bunların hepsini sana unutturur. Aranızda tanışma olursa o sana yeter ve seni bunlardan korur buyurmuştur. Yine İsa Aleyhisselam'dan gelen haberlerde bir genç Allah-u Teala'yı aramaya haris olunca bu hırs onu başkalarından alıkoyar denilmiştir. Şeyhlerden birisi Bişr bin el-Hafi'yi rüyasında gördü ve Ebu Nasret Timar ile Abdülvehhab el-Varrak'ın ne oldukları ondan sordu. O da şu anda onları Allah-u Teala'nın huzurunda bıraktım. Yiyip içmekle meşguldürler buyurdu. Kendisine ya sen ne oldun diye sorduklarında o benim yemek içmekte fazla hevesim olmadığını Allah-u Teala bildiği için de bana cemalini vermiştir buyurdu. Bir hak dostu anlatıyor buyuruyor ki rüyamda cennete girdiğimi gördüm. Adamın biri sofra başında oturmuş sağında ve solunda duran iki meleğin kendisini çeşitli yemeklerden yedirmekte olduklarını gördüm. Cennetin kapısında bir adamın durup insanların yüzlerine bakarak onları inceledikten sonra kimisini içeri aldığını ve kimisini de geri çevirdiğini gördüm. Sonra Hazire-i Kudüs'e doğru ilerledim. Baktım ki arşın pencerelerinden bir adam gözünü kırpmadan Allah-u Teala'ya bakıyor. Cennetin reisi bulunan Rıdvan'a bu kimdir diye sordum. O da Maruf-i Kerhi dedi. Çünkü onun Allah-u Teala'ya olan ibadeti cehennem korkusu veya cennet ümidi için değil, yalnız onu sevdiği içindi. Bu sebeple Allah-u Teala da kıyamete kadar kendisine cemalini müşahede imkanlarını bahşetmiştir buyurdu. Öbür gördüğü iki kişinin de Bişr bin el-Haris ile Ahmet bin Hanbel olduklarını bizlere söyledi. Bunun için Süleyman Darani Hazretleri burada nefsini terbiye etmekle meşgul olan kıyamette Rabbi ile meşguldür buyurmuştur. Yine İmam-ı Sevri de Rabia'ya imanın hakikati nedir diye sorunca Hazreti Rabia kötü bir işçi gibi cehennem korkusu veya cennet ümidiyle Allah-u Teala'ya ibadet etmiş değilim. Allah-u Teala'ya ibadetim onu sevmem ve ona müştak olmamdandır dedi ve muhabbet anlamında manzum olarak seni iki sevgiyle seviyorum. Biri sana olan aşkım, diğeri de senin bu sevgiye layık olmandır. Hevamın ve gönlümün sana meylederek seni sevmem, başkasını bırakıp senin zikrinle meşgul olmamdır. Senin ehli olduğun sevgi ise perdeyi kaldırıp cemalini göstermendir. Her iki sevgimde de övülmeye ve teşekküre layık ben değilim. Her ikisinde de hamd sana mahsustur buyurdu Hazreti Rabia. Belki heva sevgisinden Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ve inamını peşin zevk ile Allah-u Teala'yı sevmesini ve ehli olduğu için onu sevmesinden de kendisine keşfedilen celal ve cemali için olan sevgisini kastetmiştir. Bu ikincisi en kuvvetli ve en üstün bir sevgidir. Rububiyetin cemalini müteala ve müşahede zevki ise işte bu zevkten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan şöyle haber vermiştir. Salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve beşerin hatırına gelmeyenleri hazırladım buyurdu. Kalbinin cilası son haddine varan kimseler içindir. Bu zevk dünyada da peşin olarak verilmiştir. Bunun için zatın biri ben ey Rabbim ve ey Allah'ım derken bunu kalbimde dağlardan daha ağır bulurum. Zira benim bu çağrım perde arkasındandır. Hiç beraber oturanlar birbirine böyle seslenir mi? Dedi ve devamla kul bu ilimde gayeye ulaştığı vakit
herkes onu taşlamaya başlar. Çünkü onun dediğini anlayamadıkları için onu deli veya kafir sanırlar. Bütün ariflerin maksadı yalnız ona ulaşmaktır. Kimsenin bilemediği haz ve zevk-i manevi işte buradadır. Bu maksada ulaştıkları vakit sıkıntı ve istekler mahvolur da kalp bu nimetin zevkiyle meşgul olur. Hatta ateşe bile atılsa o sevgi deryasında olduğu için bundan haberi olmaz. Cennet nimetleri kendine arz edilse dönüp bakmaz. Çünkü o üzerinde başka nimet ve başka zevk bulunmayan zevk ve nimetlerin zirvesine ulaşmıştır. Yalnız duyu organları ile anladığı zevkten başka bir zevke inanmayanların suret ve şekli olmayan Allah-u Teala'nın cemaline bakmaktan alınan zevke inandığını nasıl bilebilir? Hissedilenden başka bir zevk vasıtası olduğunu kabul etmeyene göre Allah-u Teala'nın en büyük nimet ve en üstün zevk olan cemalini arz etmekten ne anladıklarını bir bileydim buyuruyor. Gerçek şu ki Allah-u Teala'yı bilenler muhtelif şehvetlere ayrılan bu zevklerin hepsinin bir ilahi zevkin altında dürülü kaldığını bilir. Nitekim birisi daha önce dağınık sevgilerim vardı. Seni bulup gördüğüm vakit hepsi bir araya toplandı. Kalbim bütün mevcudiyetiyle sana yöneldi ve başkalarını bana unutturdun. Bu defa benim heves ettiğim bana haset etmeye başladı. Sen Mevlam olunca ve seni yalnız Mevla kabul edince ben başkalarının Mevlası oldum. Din ve dünyalarını insanlara bıraktım. Yalnız senin zikrinle meşgul oldum. Ey hem dinim hem de dünyam olan Allah'ım demiştir. Bunun için başka bir şair de onun ayrılığı cehennemden büyük, vuslatı ise cennetten güzeldir buyurmuştur. Bunların böyle konuşmaları Allah-u Teala'yı bilmekteki kalbin zevkini bütün maddi zevkler üzerine tercih etmelerindendir. Zira cennet faydalandığı yerdir. Kalbin ise ancak Allah-u Teala'ya mülakattadır. Zevklerinde insanların hali biraz evvel anlattığımızdır. Mesela çocuk ilk neşvünema çağında eğlenmek ve oynamaktan zevk alır. Bunlardan aldığı zevk ona göre bütün zevklerin üstündedir. Sonra yavaş yavaş oyuncaklarından uzaklaşıp süslenmeye, vasıtalara binmeye heves eder. Sonra bolluk, üstünlük ve riyaset sevdasına düşer. Büyüdükçe dünya zevklerinin en sonu, en üstünü ve en kuvvetlisi bunlardır. Nitekim Allah-u Teala Celle Celaluhu bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir. Hadid suresi 20'de buyurduğu üzere. Bundan daha ilerisi de Allah-u Teala ve onun efalini bilinir de o zaman bundan önce bütün zevkleri hakir görür. Her sonra gelen bir evvelinden kuvvetlidir. Bu ise en sonu ve zevklerin en üstünüdür. Zira daha ilk anlayış çağında oyun, eğlence zevki, ergenlikte süs, kadın zevki, 20 yaştan sonra riyaset sevgisi, 40 yaşına yakın ise ilim ve marifet sevgisi başlar ki bunun üstünde başka bir şey yoktur. Çocuk oyuncakları bırakıp da kadınların peşinde dolaşanlara güldüğü gibi riyaset sevgisinde olanlar da riyaseti bırakıp marifetullah ile uğraşanlara güler ve onlarla alay ederler. Gerçek alim ve arifler ise siz bugün bizimle eğleniyorsunuz. Bir gün gelecek biz de sizinle eğleneceğiz. Yakında bunu göreceksiniz derler. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kelam-ı şeriflerine devam edeceğiz inşallah. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh kendi evladına ve onun vesilesiyle biz evlatlarına yapmış olduğu nasihatler var. Programımızın bu ikinci bölümünde bu nasihatlerden sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de, bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla cümlemize nasip eylesin. Amin. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, ey oğul, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispette kaçın. Allah-u Teala'nın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı her şey Allah-u Teala'dan gizli ve kapalı değildir. Babana itaat et. Ey oğul, senin hayatına renk katmak için güzel belgeler koydum. Onları korur ve dediklerime kulak verir. Günlük yaşayışını ona uydurursan, hükümdarların gözleri ve gönülleri sana karşı ilgiyle dolup taşacaktır. O halde şu anda da, bundan sonra da babana itaat et. Ey oğul, boş sözden uzak dur. Aklının hemen kabul etmeyeceği şeyi söyleme. Lüzumsuz laftan, çok gülmekten, şaka ve alaya almaktan, din kardeşinle tartışmaktan sakın. Böyle yapmak saygıdeğerliliği götürür, kin ve düşmanlık kapılarını açar. Ey oğul, ağırbaşlı ol. Ağırbaşlı, terbiyeli, saygılı ve nezaketli olmaya çok dikkat et ve itina göster. Ancak böyle yaparken sakın gurura kapılma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Halka tepeden bakma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Herkese hoşnutluk göster ey oğul. Dostuna da düşmanına da hoşnutluk göster. Başkasına eza ve cefa etmekten kendini alıkoy. Ve bunu onlardan korkup ürktüğün için de yapma. Sadece iyi bir huy olduğunu düşünerek öyle davran. Ey oğul, orta yolu tut. Bütün işlerinde orta yolu tut. Çünkü işlerin en hayırlısı orta yoldur. Az konuş, karşılaştığın her Müslümana selam ver. Ey oğul, yürüyüşüne dikkat et. Ölçülü adımlarla yürü. Ayaklarını yerde sürüyerek yürüme. Sağa sola baka baka yürüme. Etrafı rahatsız ederek başını şunun bunun kapısına doğru döndürme. Ey oğul, toplantılarda şunlara dikkat et. 1. Uğradığın bir toplantıda yer alanların üzerine dikilip durma. 2. Sokak ve caddeleri meclis gibi kullanma. 3. Dükkanları sohbet yeri olarak seçme. 4. Fikri tartışmada kendini haklı çıkarmak için inat gösterme. 5. Edep ve terbiyesini yitirmiş patavatsız kimselerle tartışma. Bir hüküm verirken şahsi görüşümdür de. 6. Bir şeyi veya bir adamı överken sakın aşırıya gitme. 7. Bir mecliste oturmak istediğin zaman bağdaş kurup otur. 8. Sakın parmak çatlatma. 9. Sakalınla çok oynama. 10. Yüzünle meşgul olma. 11. Oturduğun bir yerde, bulunduğun bir toplulukta dişlerini kürdan ve benzeri şeylerle herkesin içerisinde temizlemeye kalkışma. 12. Burnunla oynama. 13. Elini burnuna veya benzeri yerlere sokma. 14. Yüzüne sinek konarsa yavaşça onu kovmayı ihmal etme. 15. Esnememeye dikkat et. 16. Halkın seni hafife alacağı söz ve davranıştan sakın. 17. Bulunduğun topluluk yol gösterici olsun. 18. sözlerin çok kıymetli bir nesne gibi paylaşılsın. 19. Güzel sözlere kulak ver. 20. Konuşulan bir sözün tekrar edilmesini isteme. Bu, onu dinlemediğini gösterir. Ey oğul, şu kadından uzak dur. Huysuz ve karaktersiz kadından sakın. Çünkü böylesinin dili kocası üzerinde çirkin ve ağırdır. Dünyaya çocuk getirmesi yüzündeki haya perdesini açmıştır. Artık ne ev halkından utanır ne de konu komşusundan. Böyle kadınlar ne dünyaya yararlar ne de ahirette. Bunlar ülfet ve sohbet edilmeye layık değildirler. Böylelerinin gizli hali olmaz. Aile sırrını sokağa dökerler. Asık suratlı olarak sabahlar, akşam nerede olduğu bilinmez. Onun sunduğu bir yudum su şerdir, zehirdir. Yemeği öfke, konuşması maskedir. Evi perişan, elbisesi kir ve pastır. Yılan gibi sokar, akrep gibi ısırır. Kocası evet dese o hayır der. Böylesi kadından uzak dur ey oğul. Kadınların bir kısmı da zekası az ve hantaldır. Ağır canlı ve kıt anlayışlıdır. Kocasını sever, kazancına razı olur fakat güneş doğup yükseldiği halde hala sesi duyulmaz. Yemekleri kötü, kapları kirli ve paslıdır. Ey oğul, şu kadınla hayatını kur. Kadınların bir kısmı da sevimli ve merhametlidir. Bereketli ve feyizlidir. Soylu çocuk doğurur. Kendisine her zaman güvenilir. Komşuları arasında itibarlıdır. Aile sırlarını korur. Kimsenin yanında da bu sırları açmaz. Cömerttir bu kadın. Eli açıktır. Bağırıp çağırmaz, alçak sesle konuşur. Evi tertemizdir. Çocukları çiçek gibi gönül alıcıdır. Hayrı süreklidir, kocası da o nispette yumuşak huyludur. Namus onun şiarı, terbiye değişmez vasfıdır. Ey oğul, fırsatları kaçırma. Fayda sağlayacak fırsatları sakın kaçırma. Muhtaç olduğun şeylere iyice sahip çık. Görülmesini acele ettiğin işlerinde dikkatini başka taraflara dağıtma. İçinde bulunduğun toplumun adet ve geleneklerine saygılı ol. Ahirette seni rüsva edecek çirkin adet ve geleneklerden sakın. Bir şeyin neticesini iyice düşünüp hesaba katmadan acele etme. Ey oğul, soysuz adamlarla tartışma. Sonra onun kötü arzularını kendine çekmiş olursun. Namus ve şerefini koruyan insanlara herkes izzet ve ikramda bulunur. Böyle kimseler halk tarafından itibar görür. Hakkı bilmek doğruluktan gelen bir fazilettir. Kendini zavallı ve fakir göstermeye çalışan kimse hakarete uğrar. Ey oğul, az kelimeyle çok şey anlat. Bir meseleyi yazarken veya söylerken gereksiz kelime kullanma. Az kelimeyle çok şey anlatmaya çalış. Sonu gelmeyecek arzular peşinde koşmak sapıklıktır. Başkasını kınayan ve hep kusur söyleyen adamın dostu olmaz. Din süslerin en güzelidir. Kuru gürültü boş yere vakit harcamaktır. Sarhoşluk insanlıktan uzaklaşıp şeytanlaşmaktır. Yapılan bir akdi, bir anlaşmayı bozan kimse sırtına bir kin yüklemiş olur. Yumuşak söz büyüklerin ahlakındandır. Ey oğul, evlenmek istediğin kızı seç. İnsanın hanımı huzur ve sükunet kaynağıdır. Bir kızla evlenmek istediğinde ailesini iyice araştır ve öğren. Çünkü temiz ve asil bir aile tatlı meyveler yetiştirir. Bilmiş ol ki kadınlar parmaklarımız kadar birbirinden farklıdır. Şirret ve karaktersiz kadından aman sakın. Onların dış görünüşlerine aldanma. Böyleleri kocasına karşı kaba ve hırçındır. Kocası kendisine saygılı olduğu zaman bunu bir üstünlük sanar. Hiçbir iyiliğe karşı teşekkür etmesini bilmez. Az şeye de hiç kanaat etmez. Ey oğul! İki çeşit dost ve kardeş vardır. Birisi başına bir bela geldiği zaman seni korur. Diğeri de mutluluk ve ikbal günlerinde senin dostundur. Bela gelip ikbalden düştüğünde dostluk yüzünü gösteren kardeşi hakiki kardeş ve dost bil ve dostluğunu korumaya çalış. Saadet, mutlu günlerindeki dosta da pek güvenme. Sıkıntılı günlerinde dostluk bağını uzatmıyorsa onu düşmanlarından düşman bil. Ey oğul! İnsanları iyi tanı. Heveslerine ve nefsine uyan aşağılık çukuruna yuvarlanır. Zarif görünümlü insanlar fazla ilgini çekmesin. Dış görünüşe pek aldanma. Çünkü insan kalbiyle, düşüncesiyle ve diliyle adamdır. Kıyafetiyle değil. Benzi sarı, zayıf kimseleri hor görme. Çünkü insan iki küçük et parçasıyla ölçülür. Kalbi ve dili. Öyleyse insanların bu iki değerinden faydalanmaya çalış. Gerisi et, kan ve kemiktir. Ey oğul! Fitneden sakın. Düşman ülkesinde de olsan fitne ve fesat çıkarmaktan sakın. Kendinden aşağı kimselere karşı çoluk çocuğunu, şeref ve itibarını yaygı yapma. Malını kendinden fazla kıymetli ve üstün tutma. Ey oğul! Fazla konuşma. Sonra bulunduğun toplulukta taşınması güç bir yük olursun. Seninle beraber oturana karşı âli cenap davran. Yanına oturmak isteyene güzel, nazik hareket et. Başkasının gözüne dikkatle bakıp durma. Fazla lügat parçalayıp yaldızlı söz söyleme. Çünkü bu sözlerin dış görünüşü belki güzel sayılabilir, fakat gerçekte güzel değildir. Ey oğul! Kendinden fazla söz etme. Çocuğunu çok beğendiğini başkalarına anlatma. Hizmetçinin çok hünerli olduğundan başkalarına söz etme. Atından ve kılıcından bahsetme. Gördüğün rüyaları her yerde anlatmaya kalkışma. Çünkü gördüğün rüyada sevinç duyduğun belirttiğin zaman beyinsiz ve seviyesiz insanlar bu konuda seni rahatsız etmeye başlarlar. Ey oğul! Kişiliğini korumak için şu 6 şeye çok dikkat et. 1. Saçını sakalını tarayıp öyle sokağa çık. 2. Beyaz kılları koparmaya kalkma. 3. Lüzumundan fazla güzel kokulu şeyler sürünme. 4. Bir ihtiyacını dile getirirken üzerinde ısrarla durma. 5. Bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. 6. Servetinin tam listesini, mevcut paranın tam rakamım çoluk çocuğuna verme. Çünkü bunlar onu az görecek olurlarsa kendilerini zayıf sanarlar. Çok görecek olurlarsa yaşayışlarında değişiklik yapmak isterler. Onları hırpalamadan belli ölçüde idare etmeye çalış. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin tabii nasihatleri elimizdeki eserlerde devam ediyor. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu muazzam uyarıları, kelam-ı şerifleri, nasihatleri inşallah hepimize tesir etmiştir. Mevla Teala Hazretleri bu nasihatleri dikkatli bir şekilde dinleyip, anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri dünya ve ahiret bizleri dostlarından ayırmasın. Başka bir programda tekrar bu ve buna benzer konularla sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel

0: ürünler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bir ayet,
5: bir ayet,
4: bir hadis.
6: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
4: Bir ayet,
5: bir ayet,
4: bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bilenler hac ve umre malzemeleri dost kervan.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Canının çektiği her şeyi yemen israftır.

0: Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

öğle vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 0543 224 0108, 543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Bu hafta sonu cumartesi gece çıkışlı, pazar günü ziyaret edilecek şekilde Çanakkale turumuz var. Son birkaç kişilik yer kaldığını hatırlatayım. Gelmek isteyenler ulaşabilir şimdiden. 0543 224 0108, bu numarayı arayabilirsiniz. Çanakkale turu için bu hafta sonu düzenleyeceğimiz rehberler ve hocalarımız eşliğinde günübirlik Çanakkale turumuz olacak. Bir sonraki haftada İstanbul turumuz olacak. Yine aynı şekilde cumartesi gece çıkışlı, pazar günü ziyaretler yapılacak. 0543 224 0108, bu numaradan ulaşabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz efendim.

Binler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajları paylaşacağız. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yanılıp da yalnızlığa inanma. Bir sahibim var ki uzakta sanma.

Yaşamaktan bir tat alamıyorsan, nefes sevinciyle dolamıyorsan, ruhuna bir gıda bulamıyorsan, nasıl baktığına bağlı gördüğün. Bir hayat başlar ki her gün yepyeni. Bırak dolsun güneş, aç pencereni. Sarmıyorsa eğer o renkler seni,

Sonra bahar, kış geldi derken, zaman bir sel gibi akıp giderken, hala diyor sanki daha çok erken, nasıl baktığına bağlı gördün. O bastığın toprak bedeninin teni, üstünde tüylenir yeşil çimeni. Düşündürmüyorsa bu gerçek seni, nasıl baktığına bağlı.

0: 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543 224 0108.
1: Dost kervanı.
0: Selamünaleyküm, aşkın deryasından göçersin, dünyadan ilahisini istiyoruz, tüm radyo nida dinleyicilerine gelsin demişler. Aleyküm selam, Arzu ablamız göndermiş, hayırlı sabahlar.
2: Bugün yine çok dertli.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, gel gör beni aşk neyle de adlı eseri çalar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler.
2: İçim ağlar, yürek sızlar.
0: Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Fatih Tezen'den Güller Sana Hayran adlı eseri dinletir misiniz? Dinleyen herkese ve eşim Mahsum için istiyorum. Gürsu'dan Esma ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler. Mahsun'dan bize de çok selamlar.
2: Bugün yine çok dertli.
0: Haydi sabahlar, hoş geldiniz. Vurgunum Ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Güzel radyom, iyi ki varsınız demişler. Haydi sabahlar efendim. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: dost kervanı.
1: Mehmet Eşber.

0: Devam ediyor efendim program, yeni saate geçiş yapacağız. 0543 224 0108. Bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yeni saatte göndermiş olduğunuz mesajları paylaşacağız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte,

0: mevsiminde yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Reklamları dinlediniz.

0: dost kervanı.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Devam ediyor efendim program, 11.15 şu anda saatler. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Mehmet kardeşim. Ne zaman anarsam seni adlı eseri, askerde olan oğlum için istiyorum demişler. Aleyküm selam, tez zamanda kavuştursun Allah. Selamünaleyküm Mehmet abi, Mevlan Kurtiç'ten Hayran adlı eseri çalar mısınız? Tüm Nida dinleyicilerine gelsin, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, kolaylıklar dilerim. Ben Adnan, mümkünse Dursun Ali Erzincanlı'dan Mahşer günü dinletir misiniz demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun.
2: Serim yerler gibi, gah tozarım.
1: Selamünaleyküm kızım Miray, oğlum Ali Zeyd ile sizleri dinliyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili adlı eseri rica ediyoruz.
2: Gel gör beni, aşk neyledi.
1: Yayınınız çocuklarıma Allah ve peygamber sevgisini perçinliyor, Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Aleyküm selam, bizden de çok selamlar olsun. Miray ve Alize'yi de birazdan dinleteceğim. Çok selamlar. Kolay gelsin hayırlı yayınlar. Medine'de gül olsam koksam sen diye adlı eseri istiyorum. Sorgu ve çalışanlarına gelsin demişler. Kolay gelsin efendim, hayırlı işler. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Marifetten Yaratan Hak Değil mi adlı eseri istiyorum. Eşime, dinleyenlere İskender Yıldırım abime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Tayfun abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hürmetler abi, çok selamlar olsun. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: dost kervanı.
1: Program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla. Aleyta Kafa çalışanlarına, Harun Özdoğan abime çok selamlar, hürmetler efendim. Trafikteysen yolun açık olsun, çok selamlar. Mesajlarınızı birazdan paylaşmaya devam edeceğim. 0543 224 0108.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Program sürüyor bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla 11.25 şu anda saatler. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Güller sana hayran sonrasında Vurgunum ya Resulallah adlı eserler akabinde mesajlarınızı paylaşacağız. Sizler de yazabilirsiniz 0543 224 0108.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Yüce Allah şöyle buyurur: kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. Hatta daha fazlasını veririm. Kim de bir kötülük yaparsa ona 1 misli vardır. Hatta bağışlarım.

sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

Devam ediyor efendim program, bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Ben Eğitim'den yazıyorum. Nazlı Bebe'den Nuran ablaya gelsin. Tüm Radyo Nida'nın dinleyicilerine gelsin demişler. Kolay gelsin efendim. Nazlı Bebe çalışanlarına da selamlar. Ben Avusturalya'dan mesaj atıyorum. İsim Hatice, çocukları Musaf ve Ömer için. Benzilli Sultan Saki çalar mısınız demişler. Çok selamlar olsun. Hayırlı günler efendim. Ömer ve Musab'a da çok selamlar. Sevgili Mehmet kardeşim, oğlum Ekrem'den Hacı dedesi ve Hacı babaannesine selam olsun. Görmeden Sevmişim adlı eseri armağan ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınların olsun demiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selam ve aleyküm, kolay gelsin. Avustralya'dan Kenan ben demişler. Aleyküm selam. Bizden de çok selamlar.

Merhaba Kabe'de hacılar, çalmanızı istiyoruz. Kızım Elif'e gelsin, yayınlar demişler. Çok selamlar Elif'e de. Selamünaleyküm Isparta Yavaş'tan Hüseyin Karaman, Dursun Ali Ersin, Canlı'dan İlk Yıldızlar. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Mahşer adlı şiir var, birazdan Dursun Ali Ersin Canlı'dan dinleteceğim. Nefil cenneti nehran illeven li Ali. Haydi sabahlar olsun, Rabbim sizden razı olsun. Mevlan Kurtiç'ten bir eser çalarsanız mutlu olurum. Tüm dinleyenlere demişler. Haydi sabahlar efendim. Haydi sabahlar Fatih Koca'dan, Senden Medet adlı eseri çalar mısınız demişler. Haydi günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Zeynep babaannem için Mevlam Çekirdeği Orman Gizlemiş adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun, iyi günler demişler. Haydi günler efendim. Haydi günler Radyo Nida, sizden Bir Derdim Var Dermana Muhtaç adlı eseri istiyorum. Canım anneme gelsin. Anneme selam gönderir misiniz? Annemin adı Havva demişler. Havva teyzemize çok selamlar. Hürmetler efendim. Selamünaleyküm abi, İstanbul'dan Hasan, ben Mustafa Dursun'dan Sevdalıyım adlı eseri istiyorum. Tüm Resul aşıklarına demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Bizden de çok selamlar olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Çoktan beri iş nedeniyle dinleyemiyordum. Kavuşturana şükürler olsun. Mesut Biçim'den Annem İlahisi çalar mısınız demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim.

Günaydın, yayınlar. Manisa'dan Suzan Çetin ben. Sıradaki ilahi Bursa'daki kızım için, Akhisar'daki kızım, Manisa'daki oğlum için istiyorum. Tüm Nida sunucularına armağan olsun. Teşekkür ederim, yayınlar demişler. Haydi gün.

yeni saate geçiş yapacağız. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz isteklerinizi ve mesajlarınızı.

Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri 5 mağazasıyla sizlere hizmet veriyor Ulu Cami çevresinde. Yeni dönem Umre kayıtlarımız başladı, devam ediyor. 5 Ekim, 10 Aralık sömestr umresi ve 2 umre bir arada. 2 Şubat çıkışlı Miraç Kandili ve Berat Kandili'ni kutsal topraklarda yaşayacağınız çok özel bir program sizleri bekliyor. 0540 224 10 73 0540 224 10 73, bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. Trafikte Serhan'da bizi dinleyen Furkan kardeşime de çok selamlar gönderiyorum. Yolun açık olsun. Yeni saatte yine sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. Birazdan Dursun Ali Ersin canlı sıraya alacak. Mahşer adlı şiirini seslendirecek sonrasında.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol.
2: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek: bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin.

Nefsim, nefsim, nefsim, benden başkasına gidin, Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Program sürüyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Benim Güzel Allah'ım adlı eser şimdi sıraya alacak.

12.24 şu anda saatler. Program sürüyor. Kolay gelsin kardeşim Meral, ben İstanbul'dan. Celalettin Adadan Azrail'i seviyorum adlı eseri istiyorum. Kendime gelsin sadece, selam ve duayla demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Selamun aleyküm, nasılsınız? Fatih Bansız Sultanım Yarim adlı eseri dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

0: 0543-224-0108 bu numaradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Son bölümdeyiz, son yarım saat. Ayrıca bu numaradan Çanakkale ve İstanbul turlarımız için de detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu hafta sonu Çanakkale, sonraki hafta sonu İstanbul turumuz olacak. Kayıtlar devam ediyor. 0543-224-0108. Detaylı bilgi alabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

0: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Devam ediyor program. Hayırlı günler İstanbul'da, seccadem çalar mısınız? Ben Bursa'dan Zülfiye demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Anne ilahisi istiyorum Mesut biçimden. Bütün annelere ayrıca dikim evinde Ersin kardeşim armağan olsun demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Aşkın menbaından güller ağlar olmuş, çalar mısınız? Bu eser kardeşlerim Nuray döndü seher, amca kız Ayşegül, yeğenim cennet için çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun. 0543-224-0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Program sürüyor.
2: Dost kervanı.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Yeni dönem umre kayıtlarımız devam ediyor. Birbirinden kıymetli hocalarımız eşliğinde sizler de umre yapabilirsiniz. 5 Ekim, 10 Aralık, sömestr umre ve 2 Şubat çıkışlı iki kandili kutsal topraklarda yaşayabileceğiniz bir umre programı sizleri bekliyor. Miraç ve Berat kandillerini kutsal topraklarda yaşayabilirsiniz. 0500 40 224 1073 0540 224 1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. 540 224 1073 bu numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz efendim.

Kendine gel ey insan, şakası yok bu işin. Bil ki sonu hüsrandır bu secdesiz gidişin. Nimetlerden azdıkça dönmüyor dilin. Allah'a teşekkür yok mu Allah aşkına? Dünyaları alsan da aç gözlerin doymuyor. Allah'ın kelamını kulakların duymuyor. Kibirden köpürdükçe dönüyorsun şaşkına. Ölümden ibret almak

Kendine gel ey insan, sanma ki rüyadasın. Sınavları çok çetin, fani bir dünyadasın. Dikkat et ki mahşerde dönmeyesin şaşkına.

Yarın inşallah tekrar 10.30 gibi yayında olacağız. Çalışan herkese kolay gelsin. Trafikte dinleyenlere hayırlı yolculuklar, selamlar. Evlerinde dinleyenlere selamlar olsun. Rabbim hasta kullarına şafi ismiyle tez zamanda şifa versin. Dertli kullarına devalar, sıkıntıda olanlara çözümler, ferahlık, kolaylık nasip eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
2: Bilenler hac ve umre malzemeleri dost kervan.

0: modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Nizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Kaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, Ya Hazib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddûs. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

İsyan üzere dostluk kuranlar, ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek. Ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerü'l-Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi.

0: 10-73.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Sahabeden nasihatler.
1: 22. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. bölüm. O, Allah kendisinden razı olsun, Enes bin Malik bin Nadr bin Damdam el-Ensari en-Neccari'dir. Resulullah'la olan sıkı bağından dolayı sahabenin meşhurlarından ve önde gelenlerinden biri olmuştur. Öyle ki onun Resulullah'la olan arkadaşlığı 10 sene sürmüştü. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh Enes bin Malik'i şu kelimelerle vasfetmiştir. İmam, müftü, kurra, muhaddis, İslam'ın ravisi Ebu Hamza el-Ensari el-Hazreci, en-Neccari el-Medeni, peygamberin hizmetçisi, anne tarafından akrabası, öğrencisi ve en son ölen sahabisidir. Resulullah'tan, Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan ve diğer sahabilerden, Allah hepsinden razı olsun, birçok ilim elde etmiştir. Tabiinden birçok kişi kendisinden rivayette bulunmuştur. Hafız Mizzi rahmetullahi aleyh, Tehsip kitabında ondan rivayet eden yüze yakın kişiyi tek tek zikretmiştir. Enes bin Malik kendisi hakkında da şöyle söylemektedir. Resulullah Medine'ye geldiğinde ben 10 yaşında, vefat ettiğinde ise 20 yaşındaydım. Resulullah Medine'ye gelmesinden vefat edene kadar Enes bin Malik onunla en güzel şekilde arkadaşlık etmiş, en mükemmel şekilde ona eşlik etmiş, birçok kere onunla gazvelere çıkmış ve ona ağacın altında beyat etmiştir. Enes bin Malik'in annesi onu peygamberin yanına getirmiş ve şöyle demişti. ''Ya Resulallah, bu benim oğlum Enes'tir. Onu sana hizmet etmesi için getirdim. Onun için Allah'a duada bulun.'' Resulullah, ''Allah'ım, onun malını ve evlatlarını çoğalt.'' diyerek dua etti. Enes radıyallahu anh şöyle der, ''Vallahi benim malım çoktur. Öyle ki üzüm bağlarım senede 2 defa hasat verir. Benim sülbümden de 160 tane çocuk doğmuştur.'' Onlardan 80, bir rivayete göre de 70 tanesi de Hicri 69 yılında gerçekleşen Carif adlı veba hastalığında vefat etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'la istişare ettikten sonra Enes bin Malik'i zekat mallarını toplamakla görevlendirdi. Öyle ki istişare sonucu Ömer bin Hattab Ebu Bekir'e şöyle demişti. ''Onu zekat mallarını toplamak için gönder.'' Zira o akıllı ve ne yazdığını da iyi bilendir. Sahih olan görüşe göre Enes bin Malik, Hicri 93 yılında 100 yaşını da geçmiş bir halde vefat etmiştir. 1. Nasihat: Gözlerini haramdan koru.
2: Bir kadınla karşılaştığın zaman geçip gidene kadar gözünü kapalı tut.
1: Bu nasihatı belki bakışları indirme hususunda alışılagelmiş tekrar ifadelerden olabilir. Lakin vallahi biz bu tür nasihatlere her daim muhtacız. Özellikle de insanların artık güç yetiremeyeceği müstehcen görüntülerin çokça bulunduğu bu zamanda. Yabancı kadınlara bakmaktan çekinen salih kullar bu tür fotoğrafların yayılması sebebiyle imtihana tabi tutulmuş durumdalar. Bundan dolayı akıllı ve zeki kişilere yakışan şey bu tehlikeli gediğe dikkat etmeleridir. Zira bu gedik daha önceleri Rahman'ın arşına bağlı olan kalpleri yabancı bir kadına bakmaları sebebiyle artık haram yatağına düşürüp bağlı hale getirmiştir. Hatta Kurtubi rahmetullahi aleyh Et-Tezkira kitabında bu konuyla alakalı insanların tüylerini ürperten bir olay aktarmıştır. Olayın özeti şudur. Müezzin olarak görev yapan salih bir kulun gözü güzel ve aynı zamanda Hristiyan olan bir kadına çarpar. Bu bakıştan sonra kalbi o kadına bağlı hale gelir ve evlenmek için istemeye gider. Kadının ailesi adamdan Hristiyan olmasını şart koşar ve adam da evlenmek için bu şartı kabul ederek Hristiyan olur. Lakin evlendikten sonra kadınla münasebette bulunmadan vefat eder. Rabbim bizi kötü bir sonda ölmekten ve amellerimizin de boşa çıkmasından korusun. Allah-u Teala Kur'an'da genelde emir ifadelerini genele yönelik yaparken haram bakışın tehlikesinden dolayı hem erkeklere hem de bayanlara ayrı şekilde hitap ederek bakışlarını indirmelerini emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Resulüm, mümin erkeklere harama bakmamalarını ve ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mü'min kadınlara da söyle, harama bakmasınlar ve namus ve iffetlerini de korusunlar. Görünen kısımları müstesna, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Nur Suresi 30-31. Resulullah da evliliğin en önemli maksatlarından birinin bakışları harama bakmaktan sakındırmak olduğunu belirterek şöyle buyurmuştur. Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Zira evlilik gözü harama bakmaktan daha çok sakındırır ve kişinin cinsel organını da haram ilişkiden daha çok muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen kişi ise oruç tutsun. Zira oruç, nefsi harama sürüklenmekten koruyan ve şehveti azaltan iyi bir yoldur. Yine Resulullah yollarda oturmayı yasakladığında sahabiler, ''Ya Resulallah, bizim yol ve sokaklara oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değildir. Çünkü gerekli olan işlerimizi orada konuşuyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah, ''Eğer vazgeçemiyorsanız ve mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, o halde yolun hakkını veriniz.'' buyurdu. Sahabiler, ''Yolun hakkı nedir ya Resulallah?'' diye sorunca, o, ''Yolun hakkı, gözü haramlardan korumak, gelip geçene eziyet vermemek, verilen selama mukabelede bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirmektir.'' buyurdu. Görüldüğü üzere Resulullah ilk başta gözleri harama bakmaktan sakındırmıştır. Kadınların genelinin büyük ölçüde tesettürlü ve edepli olduğu asr-ı saadet döneminde dahi bu Rabbani ve nebevi uyarılar tekrar ediyorsa, şehveti harekete geçiren etkenlerin ve müstehcen fotoğrafların çokça olduğu ve bunlarla gençlerin hedef alındığı bu dönemde hali nasıl olur acaba? İnsanların kalp katılığından ve namazdaki huşularının zayıf oluşundan dolayı şikayetleri oldukça artmış durumda. Buna etki eden büyük sebepleri araştıran kişi, ilk sebebin bakışları harama yöneltmek olduğunun farkına varacaktır. Bu meselede sözler uzayıp gider. Maksadımızsa bu hususta gösterilen ihmalkarlığın ne kadar da tehlikeli olduğuna ve kalpte var olan takvaya ve doğruluğa kişinin güvenmemesi gerektiğine işarette bulunmaktır. Zira nice bakışlar vardır ki sahibinin kalbinde huzursuzluk ve rahatsızlık oluşturmuştur. Tıpkı İmam Ahmed rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiği gibi, harama bakma belasından korunmanın en iyi tedavi yöntemlerinden biri de Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh'in şu sözünde bahsettiği şeydir. Kendisine harama bakmamak için neyin desteğine başvurulur diye sorulunca, Allah'ın sana olan bakışının senin harama olan bakışından önce olduğunu bilmenin desteğine başvurman diye cevap vermiştir. Vallahi Cüneyd el-Bağdadi rahmetullahi aleyh'in tavsiye ettiği bu şey, yani kişinin daima Allah'ın gözetiminin altında olduğunu hissetmesi, harama bakma hastalığına yarayan en iyi ilaçtır. Her kim bakışlarını kendisine haram olan kadınlardan veya haram içerikli şeylerden sakındırırsa, Allah-u Teala da buna karşılık ona birçok keramet bahşeder. Bu kerametlerden bir kısmı şunlardır. 1. Kalbin katılıktan kurtularak rahat ve huzura kavuşması ve huşuyu bozan sebeplerden sıyrılıp pak hale gelmesi. Öyle ki böyle birisi artık kıldığı namazdan, okuduğu Kur'an'dan ve Rabbi ile olan münacatından lezzet alır. 2. Tertemiz İslam şeriatına tabi olmanın bereketinin hissedilmesi. Nefsi arzularına muhalefet edip de yaratıcısına itaat eden kişi ne zanneder? Allah hiç onun kalbini yardımsız ve hoşnutsuz bırakır mı? Hayır vallahi. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah seni muvaffak kılsın. Şunu iyice bil ki eğer sen daha ilk bakışta Allah'ın harama bakmama ve bakışlarını indirme emrine uyarsan sayılamayacak birçok felaketten kurtulmuş olursun. Yok eğer bakışını indirmez ve harama bakmaya devam edersen, sökülmesi zor olan bir şeyin kalbine saplanmasından emin olamazsın. Eğer böyle bir şey gerçekleşmişse, bunun ilacı da daha sonra düzenli bir şekilde bakışları indirmek için gayret etmek ve harama bakmayı engellemek için de akla gelen düşünceleri koparıp atmaktır. Bunun neticesinde kalpte oluşan hastalığın tedavisi daha kolay tedavi edilir. Zira akan selin önüne bir engel konulduğu zaman şiddetli akıntının önü alınmış olur. Harama bakmanın sonucunda kalpte oluşan hastalığın en büyük ilacı Allah'tan gelecek bir cezanın korkusundan dolayı bu hastalığa sebep olan sebepleri ortadan kaldırmak ve onlara önem vermektir. Ne zaman ki bu tedaviye başlanıldı, o zaman selamete erişmekte yakın demektir. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle söylemiştir. Kadın gibi bakılması yasak olan şeylere bakmamak ve bakışları indirmek kişide değeri büyük olan üç faydalı şeyi ortaya çıkarır. İlk fayda, imanın lezzetini ortaya çıkarır. Öyle ki bu lezzet Allah için terk ettiği şeyden daha tatlıdır. Zira her kim Allah için bir şeyi terk ederse, Allah ona terk ettiği şeyden daha hayırlısını verir. İkinci fayda, haram şeylerden bakışı indirmek, kalbin nurunu ve ferasetini ortaya çıkarır. Allah-u Teala Lut kavmi için şöyle buyuruyor. Resulüm, ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Hicr suresi 72. Şehvet içerikli suretlere dalmak aklı ifsad eder, basireti yok eder ve kalbi sarhoş hale getirir. Allah-u Teala bakışları indirmeyi emrettikten sonra Allah göklerin ve yerin nurudur diye başlayan Nur ayetini zikretmiştir. Allah-u Teala kulunu yaptığı amelin cinsine göre mükafatlandırır. Kul, harama bakmadığı ve bakışlarını indirdiği zaman Allah-u Teala yaptığı amelinin cinsinden ona daha hayırlısını bahşeder ve basiretini açar. Üçüncü fayda, kalp daha güçlü, cesaretli ve sabit hale gelir. Allah-u Teala böyle birisinin hüccetini kuvvetlendirmekle beraber onu yardımla desteklemeye başlar. Nitekim bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Şeytan hevasına muhalif olan kişinin gölgesinden korkup kaçar. Bundan dolayı hevasına tabi olan kişilerde Allah-u Teala'nın kendisine karşı gelen kişiler için kıldığı bir zillet mevcuttur. Zira Allah-u Teala izzeti kendisine itaat edenler, zilleti de kendisine isyan edenler için kılmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. O münafıklar, andolsun, eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl izzet ve üstünlük Allah'ın peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafikun suresi 8. Yine şöyle buyurmuştur. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizlersiniz. Ali İmran 139. Bu nedenle eski alimler şöyle derdi. İnsanlar izzeti yöneticilerin kapısında arıyorlar. Halbuki izzeti ancak Allah'a itaatte bulabilirler. İkinci bölüm. Birinci nasihat. Küçük günahları önemsememek.
2: Siz gözünüzde kıldan daha önemsiz görerek öyle ameller işliyorsunuz ki, biz bu amelleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak eden günahlardan sayardık.
1: İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu hadise şöyle bir konu başlığı atmıştır. Küçümsenen günahlardan sakınma babı. Bu nasihati okuduğu zaman kişinin aklına gelen ilk soru şudur. Enes radıyallahu anh'ın bu sözüne muhatap olan kişiler kimdir acaba? Bu söze muhatap olanların tabiinler olduğu hususunda şüphe yoktur. Onlar ki Resulullah'ın içinde yaşadığı asrı genel manada şu sözleriyle övdüğü kişilerdir. En hayırlı insanlar benim içinde bulunduğum asırda yaşayanlardır. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir. Peki Enes radıyallahu anh'ın helak eden günahlar sözüyle işaret ettiği şey ne olabilir acaba? Şüphesiz ki bunlar iman eksikliği sebebiyle yapılan amellerdir. Zira iman ne kadar güçlü olursa kul da o kadar Allah'a karşı gelmeyi gözünde büyütür. İmanın zayıf olduğu anda ise kul Allah'a karşı gelmeyi hiç önemsemez ve yaptığı günah gözünde değersiz hale gelir. Bir de bakmışsın ki böyle birisi artık Allah'ın emirlerinde ihmalkarlık yapan, haram ameller işlemeyi takmayan, hatta belki haramları küçümseyen biri haline gelmiştir. İnsanların en fasihi olan Resulullah'ın günahları küçümseme ve bunun kula olan etkisiyle alakalı yaptığı şu benzetme ne kadar da güzeldir. Küçümsenen günahlardan sakının. Zira küçümsenen günahların misali şuna benzer. Bir vadinin ortasına konaklayan kavimdeki her bir kişi birer odun toplayıp biriktirerek ateş yakmışlardır. Sonra bu ateşle yiyeceklerini pişirmişlerdir. İşte bu şekilde küçümsenen günahlar da hesaba çekildiği vakit sahibini helak eder. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh İbni Mesud radıyallahu anh'dan Resulullah'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Sizi küçümsenen günahlardan sakındırırım. Zira küçümsenen günahlar sahibinin yanında her geçen gün daha da toplanarak onu helak edecek seviyeye gelir. Hasılı kul, büyük günahların dışındaki küçük günahları gözünde küçülttüğü zaman ileride bu günahları işlemek kendisine kolay gelir ya da Allah'ın affına dayanarak bu günahları işlemeye devam eder. Bu hal üzere devam ederken bir de bakar ki bu günahların yıkıcı etkisi tıpkı bir sel gibi içinde bulunduğu toplumu darmadağın hale getirmiş. Eğer bu günahları parçalara ayırsaydı her bir parçanın nokta kadar küçük olduğunu görecekti. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh bir keresinde çamura batmaktan sakınarak yürürken ayağı çamura battı ve iyice çamura bulandı. Bunun üzerine arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. İşte günahlardan daima sakınmaya çalışan kul da böyledir. Günaha bulaştığı an artık içine dalar gider. Her kim günahları pislik olarak görürse küçük dahi olsa onlardan sakınıp uzak durmaya çalışır. Zira pis bir şey küçük dahi olsa kişiye etki eder. Pislikler biriktiğinde ise artık elbise pislikten simsiyah hale gelir. Bundan dolayı günahın küçük oluşunu gözünde küçümseme. Zira küçük şeyler diğer küçük olanlarla beraber büyük hale gelir. Bununla beraber bir de diri kalplerin dikkate alıp gözettikleri daha büyük ve yüce bir mana vardır ki o da Allah'ın emirlerine ve yasaklarına hakkıyla saygı göstermek ve daima Allah'ın gözetiminin altında olduğunu hissetmektir. Bu kişilerin lisan-ı halleri değerli tabi'in Bilal bin Sad rahmetullahi aleyhin şu sözünü söyler gibidir. İşlenecek günahın küçüklüğüne değil, kime karşı işlendiğinin büyüklüğüne bak. Evet, mümin bir kul günahlara işte bu şekilde bakar. Çünkü kendisine karşı gelinen ve haramları çiğnenen Allah-u Teala'nın kendisidir. Günahların aynı derecede olmadığına yakinen inanmakla beraber, seven kişinin sevdiği kişiye en ufak bir sıkıntı vermeyeceğini ve üzmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Sevilen varlığın bütün nimetlerin sahibi ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın olması durumunda hal nasıl olur acaba? Bundan dolayı İbni Mesud bu manayı ilmine yakışır bir derinlikle ifade etmiş ve şöyle demiştir. Mümin kul günahlarını altında oturmuş ve üzerine düşmesinden korktuğu bir dağ gibi görür. Günahlarını hafife alan facir kişi ise işlediği günahlarını burnuna konan ve ona şöyle yapan, yani eliyle kovan bir sinek gibi görür. İbni Mesud radıyallahu anh'ın aynı olay karşısında hem mümin hem de münafık kişinin gösterdiği tavrı nasıl ifade ettiğini iyice düşün. Her ikisinin tavrı bu kadar büyük bir farkla nasıl da kendini göstermiştir. Bu ise ancak münafık şahsiyetli insanların kalbinde küçük olsun büyük olsun işlediği günahlardan dolayı acı hissetmelerini sağlayacak, Allah korkusunun ve ona duyulması gereken saygının bulunmamasından dolayıdır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh şöyle der. Her ne kadar büyük günahlardan payları olmasa da küçük günahları helak edici olarak kabul etmeleri Allah'tan çok korkmaları sebebiyledir. İbrahim aleyhisselamın ahiret günü kendisinden şefaat talep edildiği vakit her ne kadar gerçekte yalan olmasa da üç yerde yalan konuştuğunu söyleyip günahlarını zikrettiğini görmüyor musun? Bunlardan ilki eşi için kardeşim demesidir ki, eşi onun aynı zamanda din kardeşidir. İkincisi, kavmine ben hastayım demişti ve bundan da kasıt ben hasta olacağım idi. Üçüncüsü de büyük olan put yaptı demesidir. İbrahim aleyhisselam bu sözlerinde doğruluk payının olmasına ve hakikatte yalan olarak da kabul edilmemesine rağmen yaptıklarını günah olarak görmüştür. Zira o ancak kişinin dış dünyasının iç dünyasına mutabık olmasından razı olmuş ve buna ikna olmuştur. Bu ise Allah Celle Celaluh'ten son derece korkmaktır. Kişinin küçümsediği küçük günahlar çoğaldığı ve ısrarla yapıldığı zaman artık büyük günahlara dönecektir. İbni Vehb rahmetullahi aleyh, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Kişi iyi amellerde bulunur ve sonrasında yaptığı bu iyi amellerine de güvenerek gözünde küçümsediği günahlara bulaşır. Sonunda Allah'la karşılaştığı zaman küçümsediği günahların kendisini kuşatmış olduğunu görür. Yine kişi günah işler ve işlediği günahtan sonra endişe duyup korkmaya devam eder ki sonunda kıyamet günü Allah'la güven içinde karşılaşır. Ebu Abdurrahman el-Hubulli rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Büyük günahlardan kaçınan ama küçümsenen günahları işleyen kişinin misali şu adamın misaline benzer. Bir adam yırtıcı bir hayvanla karşılaşmış ve ondan kurtulana kadar kaçmıştır. Sonra kızgın bir deveyle karşılaşmış, ondan da kurtulup kaçmıştır. Sonrasında küçük bir karınca onu ısırmış ve canını acıtmıştır. Sonra bir karınca daha ısırmış, sonra bir karınca daha ısırmış, ta ki karıncaların hepsi üzerinde toplanarak ısırıp onu yere yıkmışlardır. İşte büyük günahlardan kaçınan ama küçük günahları önemsemeyip işleyen kişi de bu adama benzer. Şair ne güzel söylemiştir. Günahların küçüğünü de büyüğünü de terk et, işte takva budur. Dikenli bir arazide yürüyen ve gördüğü şeylerden sakınan kişi gibi hareket et. Sakın küçük günahları da küçümseme, zira dağ ufak parçalardan oluşur. Eğer ki Enes radıyallahu anh'ın helak edici günahlardan hangi amelleri kastettiğini sorarsan, buna şöyle cevap verilir. Alimlerin bu amellerin hangileri olduğuyla alakalı ifadeleri birbirinden farklıdır. Kimisi bunların namazı terk etmek, namazda gevşeklik göstermek, alışverişte başkalarını kandırmak, insanların üzerinde bulundukları iyi halin değişip artık insanları kandırmanın bir maharet, zekice bir davranış ve dahilik olarak kabul edilmesi gibi ameller olduğunu söylemiştir. Kimisi de bu amellerin faizli muamelelerin ve bazı haram alışverişlerin yayılması olduğunu söylemiştir. Bazı alimler de bu amellere şöyle örnekler vermişlerdir. Kendisiyle arasında kin ve nefretin olduğu kardeşinin veya düşmanının şahsiyetini hiçe saymak ve bunu da lezzet aldığı için yapmak, işlediği bir günahı gözünde küçültmek, yaptığı hatayı önemsememek ve kendisine cahil demesinler diye ilimsiz bir şekilde fetva vermek gibi küçük görünen ama aslında büyük olan günahlardır. Bazıları da insanların içinde çabucak yayılan, kişiyi yüzüne karşı övmek, yalan söylemek gibi davranışları ve ihmalkarlık gösterilerek buna karşı çıkılmamasını örnek olarak vermişlerdir. Her ne olursa olsun akıllı kişi, işin sonunu gören ve ona göre davranan kişidir. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyhin günahları hafife almayla alakalı ifade ettiği şu sözü ne kadar da güzeldir. Ey insanlar! Daha önce tecrübe etmiş kişiden iyice dinleyin. Allah'ın sizi her an gördüğünün bilincinde olun. İşlerin kötü sonunu düşünün ve yasaklayanın büyüklüğüne bakın. Küçük görünen kıvılcımdan sakının. Zira küçümsenen bir kıvılcım bir beldeyi yakıp kül edebilir. Benim işaret ettiğim bu şey az, lakin birçok şeye delalet ettiği gibi diğer küçümsenen günahlar için de bir örnektir. İlim ve murakabe, Allah'ın her an gözetlemesi bilinci, sana anlatmadığım daha birçok şeyi tanıtır. Basiretle meseleye bakman, küçümsenen bu günahların işlendiği zaman ne kadar da kötü sonuçları olduğunu sana öğretecektir.
0: Sahabeden nasihatler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

0: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbina bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammedin salavât. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammedin salavât. Sallu alâ tabîbi kulûbina ve kurreti a'yunina Muhammedin salavât. Kâle Allâhu azze ve celle fî kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nas, inne va'dallahi hakkun, fela teğurrannekumul hayatü dünya, ve la yeğurrannekum billahil garur. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, hubbu dünya râsu kulli khati'e. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl, ev kemâ kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâle İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Kuddisesir Ruhu, sığındım Zat-ı Hakk'a gel gidelim, aziz seyri ilallah gel gidelim, yüce dergahına yüzler sürelim, garibiz kimsemiz yoktur diyelim, bu varlıktan geçip Hakk'a gidelim, azizim seyri ilallah gel gidelim. Cemaat-i Müslümin, ihvan-ı din, bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden, Kur'an'ın ifadesiyle Estaizu billah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri saymaya kalkışsanız sayamazsınız buyuran, yerlerin ve göklerin tek sahibi ve maliki sevgili Allah'ımıza sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, salatu selam, tahiyyatül kiram, her türlü izzet ve ihtiram, kainatın medarı iftiharı, Hazreti İbrahim'in duasının tecellisi, Hazreti İsa'nın muştuladığı, ismi semada Ahmet, yerde ise Muhammed olan kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak okunacak olan ayat-ı beyinatları, hadis-i şerifleri, anlatılacak olan ibretlik hadiseleri en güzel şekilde anlamaya, anladıklarımızla ise amel etmeye, dünya ve ahirette kurtuluşa erebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan semi'na ve ata'na demek dururken, semi'na ve asayna duyuyorum ama itaat etmiyorum demekten ve ruzi mahşer gününde rezil-i rüsva olmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, تَرَكْتُ لَكُمْ وَاِذَيْنْ نَاتِقًا وَسَامِتًا. Ben kendi vefatımdan sonra sizlere iki tane vaiz bırakıyorum. Bu vaizlerden bir tanesi kıyamete kadar konuşan bir vaiz, diğeri ise susan bir vaizdir. Sahabe efendilerimiz Rıdvanullahi aleyhi mecmain hazaratı dediler ki, ya Resulallah, öyle ki sen de bir gün öleceksin ki bu dünya fanidir, baki olan ahirettir. Şair bunu ifade ederken لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ, eğer dünya ebedi kalınacak bir yer olarak birisi için eğer izin verilseydi لَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪يهَا مُخَلَّدٌ, elbette orada peygamber kalırdı. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, Habibim sen de bir gün öleceksin, onlar da ölecekler. Sahabeler, ya Resulallah, siz vefatınızdan sonra kıyamete kadar konuşan vaiz kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Allah'ın bana 23 senede indirdiği nübüvvetin adeta ışıklarının Hira Nur mağarasında parlayan ve 23 senede tamamlanan, duvarlarda asılı bulunan, içinde 114 surenin bulunduğu, peygamberlerin ve ümmetlerinin anlatıldığı, inananların nasıl kazandığı ve kazanacağı, inanmayanların nasıl kaybettiğinin anlatıldığı, kıyamete kadar konuşacak olan vaiz Kur'an-ı Kerim'dir. Sahabe efendilerimiz dediler ki, ya Resulallah, peki susan vaiz kimdir? Bu nasıl bir vaizdir ki sustuğu halde bizlere vaaz edecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, susan vaiz de sustuğu halde insanlara vaaz edecek olan şey de ölümdür. Bundan dolayıdır ki kefa bil mevti vaiza, vaaz dinlemek isteyenler için en büyük vaiz ölümdür. Ölüm öyle bir vaizdir ki kıymetli kardeşlerim, yanı başından geçtiğiniz ölüler aslında bizlere kendi halleriyle hitap ederler. Bizler de yürürdük sizler gibi, sizler de bir gün öleceksiniz bizler gibi derler. Öyle gülen gözler vardı ki, öyle güzel yüzler vardı ki, hükümdarlığıyla saraylarına sığmayan nice hakimler, hükümdarlar vardı. Ama ölüm geldi, onların gülen gözlerinin içindeki ışıkları almadı mı? Hazreti İsa aleyhisselam bir beldeye giderken bir genç kızı görmüş ve o genç kız kendi güzelliğiyle insanları günaha davet ederken ona dedi ki: "Kem min vecihin sabihin ve lisanin fasihin fe yevme izin beyne etbaqin nari yasihu." Ben öyle güzel yüzler bilirim ki, ben öyle güzel gözler bilirim ki onlar şimdi toprağın altında o güzellikleriyle kendilerini günaha bıraktıkları için hesap vermekteler. Binaenaleyh sevgili mürşidimiz Efendi Hazretlerimiz buyurmuşlardı ki: "Aynaların karşısında güzellikleriyle övünenler kabristanlıklara gidip yok olan güzellikleri görsünler." İşte iki vaizden birincisi Kur'an-ı Azimuşşan'dan bir ayet. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i kerime öyle bir ayet-i kerime ki Hazreti Adem aleyhisselamdan son insana kadar davayı kaybeden insanların yakalandığı bir hastalığı anlatan ayettir. Bu ayet-i kerime öyle bir ayet-i kerime ki Firavunları Firavun yapmış, Nemrutları Nemrut yapmış, adeta Allah'a meydan okuyanların tutulduğu koronadan daha tehlikeli bir hastalık. Nedir o? Dünya hastalığı. Şimdi ayet-i kerimeyle başlıyoruz. Şehit Bayram hocamız rahmetullahi aleyhin kendi ifadesiyle öyle ayetler vardır ki üzerine antibiyotik içmek caiz değil derdi. İşte bu ayet böyle bir ayet. Cenab-ı Hak insanlığa hitaben: "Ya eyyühennas, ey insanlar, inne va'dallahi hakkun, biliniz ki ey insanlar, Rabbinizden haber var sizlere, inne va'dallahi, muhakkak ki Allah'ın vaadi var ya, Allah'ın şu dünyada dünyayı imtihan yeri olarak inananlara, ahirette hazırlamış olduğu cennet, cemalullah, şefaati uzma, bunların hepsi hakkun, haktır." Bir diğer yönden Allah'a inanmayan, şu dünya hayatında dünyaya bir defa geldik, bir daha gelmeyeceğiz deyip bütün günahları kendisinde barındırmaya çalışan, kısacası Allah ve Resulünün çizgisinden sapmış olan, İslam'a ve Kur'an'a köşe yazılarıyla, sosyal medya hesaplarıyla, yerine göre okunan ezana çaldıkları ıslıklarıyla, çarşaflı hanımefendilerin çarşaflarıyla dalga geçenler, işte onlara da Allah'ın hazırlamış olduğu cehennem hakkun, muhakkak ki haktır. Ve ayet-i kerimenin devamı, Cenab-ı Hak diyor ki: "Fela tagurrannekumul hayatud dünya." Ey insanlar, biliniz ki sakın ama sakın dünya hayatı size aldatmasın. Dünyanın süslü olması, dünyanın püslü olması sakın sizi aldatmasın. Kimler şu dünya sahnesinden gelip geçmedi ki Müslümanlar? Nice padişahlar vardı, nice ordularına güvenenler vardı, nice saraylarına güvenenler vardı, malına mülküne güvenenler vardı. Dünya onlar için de bir gün son olmadı mı? O gülen gözler sönmedi mi? O yataklar onlara mezar olmadı mı? O saraylar onlara kabir olmadı mı? Elbette ki Allah'ın vaadi gelecek ve dünya hayatı sakın ama sakın sizi aldatmasın derken dünyanın sureta görünürde güzelliği sizi ahiret ibadetlerini terk etme noktasında kandırmasın. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri Mektubat-ı Rabbani'nin birinci cildinde 51. mektubunda müthiş bir ifadeyle buyuruyor ki: "Dünya öyle bir yerdir ki zahiren bakıldığında çok tatlı meyveler gibi görünürken ama bakıldığında hakikatte öyle değildir. Sen mun katilun ifadesini kullanır. Öldürücü bir zehir gibidir. Başta tatlı gelir ama sonrasında ise insan zehirlendiğini fark eder." Peki kardeşlerim, yıllarca vaaz dinlediniz, yıllarca sohbetler dinledik. Cuma saatlerinde, cumalarda, kürsülerde, hutbelerde hocalarımız bize dünya hayatını anlattı. Peki bu dünya hayatı neydi? İnsanları aldatan, şu davada sınıfta kalmasına sebep olacak olan dünya hayatı nedir biliyor musunuz? Şimdi anlatacağım kıssayla çok daha iyi anlayacağız. Kıymetli kardeşlerim, şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Düşünün ki bir adam çok sıcak bir Ağustos ayında dışarıda insanların gezmesinin dahi mümkün olmadığı bir sıcak havada bir ağacın altında gölgeleniyor. Bu adam gölgelenirken bir ara gözünü açtı, baktı ki karşıdan bir aslanın kendisine geldiğini gördü. Ve aslan kendisine doğru gelince adam kaçmaya başladı. Aslan kovalıyor, adam kaçıyor. ve o anda aklına bir plan geldi. Kafasında ileride bir mağara, ileride bir kuyu var. O kuyudan kendimi aşağıya sarkıtırsam aslandan kurtulmuş olurum dedi ve öyle de yaptı. Kendisini aşağıya doğru sarkıtırken ne görsün? Aslandan kaçarken meğer kuyunun dibi kurumuş, içerisinde yılan, akrep, bütün zehirli haşeratlar adamı bekliyor. Çıkmak istese çıkamıyor, inmek istese inemiyor, tutmuş olduğu halatla beraber havada kalmış bekliyor. O kadar aksilikler yetmezmiş gibi, kardeşlerim bir de iki tane fare gelsin, biri siyah biri beyaz, o adamın tutmuş olduğu halatı başladılar kemirmeye. Adam o kadar terledi ki hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor. Yukarıda aslanlar var, aşağıda yılan çıyanlar var, tuttuğu halat da kemiriliyor, ipler yavaş yavaş kopmaya başladı. Adam o kadar sıkıldı ki artık ayaklarından ter akıyor. Baktı ki sürekli yukarıdan bir şey başına damlıyor. Elinin bir tanesiyle elini kafasına sürdü ve ağzına attı. Baktı ki yukarıdan arılar bal yapmış, o arıların yaptığı bal kafasına damlıyor. Bu adam o balı yalamaya başlayınca yukarıdaki aslanı, aşağıdaki yılan çıyanı ve kendi halatını kemiren fareleri de unuttu. Ne kadar güzel bal deyip o balın tadıyla sarhoş oldu. Kardeşlerim, ipler koptuğu an adam yılanların arasında tam düşecekti ki uyandı. Meğer bir rüya görüyor. Ama bu rüya öyle bir rüya ki uyandığında yatağı sırılsıklam, kan ter içinde kalmış. Zamanın büyüklerinden bir zata bu rüyayı anlattı ve o zat ona şu müthiş tabiri yaptı. Yavrum, rüyada görmüş olduğun o aslan var ya, o Azrail aleyhisselamdır. Ne kadar kaçarsan kaç. وَاَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ Nerede olursanız olun ölüm size muhakkak gelecek. İsterseniz en güzel saraylarda dahi olsanız ölüm size gelecek. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ Habibim, ölümden kaçan, ölüm anlatıldığında o meclisleri terk edenlere de ki hesap etmedikleri ölüm, işine gelmedikleri ölüm bir gün başlarına gelecek. O gördüğün aslan Azrail aleyhisselamdı. Yavrum, tutmuş olduğun o halat var ya, o senin hayatındı. Gelen siyah ve beyaz fareler, biri gece biri gündüz. Gündüz gelir gece gidersen her geçen gün bir adım daha ahirete yaklaşırsın. Yavrum, Azrail aleyhisselam peşindeyken, her geçen gün hayat ağacından bir yaprak daha düşerken, o görmüş olduğun kabirdeki, o kuyudaki yılanlar ve akrepler, bu dünya hayatında eğer ki günahlarla geçirirsen kabirde bekleyen azabındır. Yavrum, yukarıda aslan, tuttuğun halat da kemirilirken, kabirde de o aşağıda görmüş olduğun yılan ve akrepler de seni beklerken, o başına damlayan o bal da dünya hayatıydı. Sen onu yalamaya başlayınca yukarıdaki aslanları da unuttun, aşağıdakileri de unuttun. Yavrum, dünya hayatı zehirli bir bal gibidir. Başı çok tatlıdır ama sonu çok acıdır. Kıymetli kardeşlerim, dünya öyle bir yerdir ki, dünya sarhoşluğu öyle bir sarhoşluktur ki, sabah kahvaltı yaptığınızda eğer sofranızda reçel varsa veya bal varsa, yaz mevsiminde bir sinek ona konar. Görürsünüz, şahit olursunuz. Sinek birazcık yemeye başlar, biraz daha yemeği devam ettirir ve sonrasında bakarsınız ki kanatları oraya yapışmıştır. Kalkmak istese de artık kalkamaz. İşte dünya da böyledir. Nemrud'u kandıran dünya olmadı mı? وَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى diyen, ben en büyük Allah'ım deyip ilahlık taslayan, gözlerine dahi hükmedemezken ilahlık iddiasında bulunan, Firavun'u Firavun yapan dünya hastalığı olmadı mı? Hazreti İbrahim aleyhisselamın karşısında büyük odunlar, büyük ateşler yakmasına rağmen kendisi ilahlık davasında bulunan Nemrud'u Nemrut yapan bu olmadı mı? Firavunlar gitti, Nemrutlar gitti ama dünyaya aldanan insanların nefisleri firavunlaşabilir. Dünyaya aldanmış bedenlerin içindeki nefisler, onlar Nemrutlaşabilir. Allah böyle bir yürekle ahirete çıkmaktan bizleri muhafaza eylesin. Peki dünya hayatına aldanırsak ne olur, aldanmazsak ne olur? Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatına aldanmadığınızda büyüklerimizin ifadesi çok muazzam. Dünya insan gölgesine benzer. Siz onun peşinden koşarsanız yakalayamazsınız. Ama siz onu arkanıza alırsanız siz nereye, o da oraya gelir. dünyaya aldanmayan, 4. Murat zamanında yaşayan Habib Baba Hazretleri aslında bize bu işi çok güzel anlatmıştır. Erzurum'da Habib Baba Hazretleri adında bir zat vardı. Bu zat Allah dostlarından, gönül sultanlarından biriydi. Kendisi memleketi Erzurum'da el emeği, göz nuru, kaşıklar, tahta kaşıklar yapardı. İstanbul'a gelmiş, payitahta elindeki malzemeleri satmış ve bir perşembe günü elindeki malzemeler bitince ben gideyim güzel bir gusül abdesti alayım hamamda, yarın cumayı da kıldıktan sonra yola revan olurum demiş. Bu Allah dostu geliyor, fakat kardeşlerim hamam o gün 4. Murat'tan, Murat'ın vezirlerinden başka kimse içeri alınmıyor. Devlet erkanına kapatılmış o gün. Habib Baba Hazretleri yalvardı, yakardı, ne kadar yalvarsa da maalesef kardeşlerim adam kapıyı açmıyor. En sonunda hamamcı baktı ki yaşlı adam bayağı ağlıyor, bayağı dertli. Dedi ki bak amca, içeride Sultan Murad'ın vezirleri var, sakın onlara görünme. Eğer yakalanırsan sen de yanarsın, ben de yanarım. Habib Baba Hazretleri içerideki odaya doğru giderken o ara dışarıdan 4. Murat tebdili kıyafetle geçiyor. 4. Murat içeriye yaşlı bir adamın alındığını görünce dedi ki ben de içeriye gireceğim. Hamamcı ne kadar olmaz dese de dedi ki az önce içeri gireni gördüm. Eğer beni almazsan seni ihbar ederim. Mecburen ona da müsaade etti. Şimdi düşünün, Sultan Murat yanda, hemen yanında da Habib Baba Hazretleri. İkisi yalnızlar. Karşı karşıya konuşuyorlar. İkisi de birbirini tanımıyor. Habib Baba Hazretleri yanındaki delikanlının sırtına baktı ki uzun zamandır keselenmemiş. Oğul dedi, müsaade edersen sana güzel bir kese atayım. Olur dedi hacı amca, sırtını döndü padişah. Çok da hoşuna gitti çünkü bu adam onu tanımıyor ve ona Allah için hizmet edecekti. Menfaat için değil. Menfaat dünyasını anlatırken şair diyor ya, aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri için gelirler vecde. Vaat etmeseydi Allah cenneti, ona bile etmezlerdi secde. Habib Baba Hazretleri güzel bir kese attıktan sonra oturdu. Padişah dedi ki hacı amca, müsaade edersen ben de bir kese atayım. Olur evlat dedi, sırtını döndü. Sultan Murat vezir, Sultan Murat keseyi atarken bir yandan da konuşmaya devam ediyor. Hacı amca, hacı amca dedi, bu dünyada Sultan Murad'ın vezirleri gibi olmak varmış. Baksana şu vezirlerin haline. Ne dert var, ne keder var, ne sıkıntı var. Şu dünyada Sultan Murad'ın vezirleri gibi olmak varmış deyince Habib Baba Hazretleri o Allah'ın veli kulunun radarına takıldı ve dedi ki Habib Baba, oğul oğul dedi, bu dünyada Sultan Murad'ın veziri olmak da bir şey mi? Sen sultanlar sultanı olan Hazreti Allah'a kul ol ki Sultan Murat da senin sırtını keselesin evladım dedi. Sultan Murad'ın elinden kese aşağıya düştü. Kardeşlerim, bütün mesele budur. Sultanlar sultanı olan Hazreti Allah'a kulluk etmektir. Bütün mesele şu dünya hayatında. Doğumumuzla başlayan, ölümümüzle nihayete erecek olan şu imtihan hayatında asrın tarzına değil Allah'ın farzına uymaktır. Bütün mesele idolümüz olan, olmasaydı olmazdık diyeceğimiz tek rehberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine ittiba etmektir. Sahabe efendilerimiz dünyaya aldanmadılar. 17-18 yaşlarında Mekke'nin en zengini olan Hazreti Mus'ab bin Umeyr'i hatırlayın. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen ama kendisi Uhud meydanında Resulullah'a en çok benzediği için önce sancak sağ elindeyken sağ eli kopan, sonra sol elini aldığında sol eli kopartılan, bedeni parçalanmış halde bulunan ve vefatından sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşlı gözlerle kendisini kabre indirdiği Hazreti Mus'ab'ı hatırlayın. O dünyaya aldanmadı ve o vefat ettiği zaman Allah melekleri Mus'ab'ın suretinde göndermedi mi? Hazreti Mus'ab bin Umeyr'i aldatmayan dünya bizi de aldatmasın. Hazreti Ebu Bekir'i aldatmayan dünya gelin bugün bizi de aldatmasın. Peki bu dünya nedir? Dünya şudur kardeşlerim. Dünya sizinle Allah arasına giren her şey bir dünyadır. Ama şu dünya hayatında yaşıyoruz. Sizi Allah'tan bir şey uzaklaştırmıyorsa, Allah'a yaklaştırıyorsa bu dünya değildir. Malınız zekat vermek için sizin için bir fırsatsa bu bir imkandır. Ama malınızın zekatını vermiyorsanız bu dünyadır. Eğer Allah size bir beden vermişse, Allah sizi günde 5 defa huzurunda görmek isterken
1: siz bu davete icabet ediyorsanız bu güzeldir. Telefonumuzda 5 defa cevapsız çağrı olsa merak ederiz değil mi kardeşlerim? Günde 5 defa Cenab-ı Hak bizi çağırırken Allah'ın davetine niçin icabet etmeyelim? Gençliğimizi, güzelliğimizi, her şeyimizi gelin dünya için değil ahiret için feda edelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu anlamda dünya adamı değil ahiret adamı olmaya bizleri muvaffak eylesin. Rabbimiz söylettirdi, dinletirdi, icabıyla amel etmeyi nasip eylesin. Bedenimizde koronadan daha büyük tahribatlar bırakacak dünya hastalığına yakalanmaktan Allah'ım sizleri de bizleri de muhafaza eylesin. Yeryüzünde hidayeti arayan nice gençler var, nice insanlar var. Allah bu sohbetleri, bu hidayete birer vesile eylesin. Sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatı.

0: unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
0: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

0: Muhammed.
1: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malik-ül Rikab. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihül Ebba. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden müsebbibül esba. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip İnsanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vaadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaad ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Reklamları dinlediniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz vesvese üzerine olacak. Bu vesvese Allah korusun gittikçe daha kötü bir duruma, çok müthiş bir duruma insanı sürükleyebilir. Hatta insanı bazen huzur-u ilahiden, ilahi huzurdan kaçırabilir. Yani ilahi huzurdan soğuyabilir. Dolayısıyla bugün Risale-i Nur gözüyle vesveseden bahsedeceğiz değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz Risale-i Nur her zaman söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in bütün olarak tefsiri değil ama asra bakan, bu asrımıza bakan ayetlerin çok güzel izahı ve tefsiridir. Ya şöyle kabul edin, büyük bir bahçe düşünün. O bahçeden bir demet toplanmış bir demet gül olarak kabul edelim Risale-i Nur'u. Yani Kur'an-ı Kerim'in manevi tefsiri değerli dinleyiciler. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri telif ettiği Kur'an'ın en müessir tefsiri olan, en müessir esasında bu asrımıza bakan en tesirli bir tefsir. Ama bu asrımıza bakan ayetleri, konuları, mevzuları izah ediyor. Yani insanlara sıkıntı veren, bilhassa manevi her nevi derde ve hastalıklara en tesirli devalar sunuyor Risale-i Nur. Dünyada dahi bir nevi cennet hayatı olduğunu açık açık gösteriyor. Yeter ki insan nedir? İyi düşünen iyi görür, iyi gören hayatından lezzet alır. Hep iyi düşünme, bizi iyi düşünmeye sevk ediyor. İyi düşüneceğiz, iyi göreceğiz, hayatımızdan lezzet alacağız. Hep kötü düşünen kötü görür, kötü gören de her şeyden böyle pişman olur. Her şeyi kötü görür, ondan sonra değerli dinleyiciler. Kısacası şimdi ezan okunacak, ezandan sonra ne yapalım sohbetimize devam edelim inşallah.

Amin. Hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi davati ta'amme ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedinil vesilete vel fazilete ve derecetil rafiyetel aliyye. İlahi ve ab'astu makamen mahmuden illezi vaattehu amin. Rahmetke ya erhamer rahimin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet değerli dinleyiciler, ezanı dinledikten sonra sohbetimize devam edelim inşallah. Evet değerli dinleyiciler, insana sıkıntı veren vesvese gerçekten insana acayip bir sıkıntı verir değil mi? Ve taciz eder. İşte insana sıkıntı veren ve taciz eden hallerden birisi de nedir? Vesvesedir. Taciz ediyor yani, sıkıntı veriyor vesvese. Şimdi mana olarak fısıltı şeklinde gizli bir sese ne denir? Vesvese denir mana olarak. Yani bir şeyle fısıldıyor. Kimler fısıldıyor? Şeytan ve şeytan gibi insanların insanlara yani hissettirdiği şeyler. Demek ki değerli dinleyiciler, mana olarak fısıltı şeklinde gizli sese ne deniyor? Vesvese deniyor. İşte şeytanın insan kalbine attığı şüpheler nedir? Vesvesedir. Demek ki şeytan insan kalbine şüphe atarsa bir vesvese başlıyor orada. İşte Risale-i Nur da bu vesveseyi, bu şüpheyi, bu marazı hayal olarak nitelendirdiği bu vesvese meselesinde bilhassa ne yapmış? Halletmişler. En güzel bir şekilde izah ederek bu marazı kökünden kesmiştir. Biz de bu vesveseyi inşallah kökünden yok etmek istiyoruz. Şimdi vesvesenin mahiyetini anlamak lazım. Vesvesenin mahiyeti nedir? Yani insan psikolojisinde yapmış olduğu baskı ve sıkıntılara şifa sunmakta ve vesvesenin insana şeytan tarafından telkin edildiği ve hangi merhalelerden geçip insan zihnine musallat olduğunu izah eder Risale-i Nur. Demek ki burada insanın ümitsizliğe düşmemesine mani olur. Allah, burada en büyük tehlike ümitsizliğe düşmek. Ümitsizliğe bir insan düştüğü zaman ümidi kesiyor. Başka bir çare aramıyor. İşte vesvesenin insanın kalbinin sözleri olmadığını biz hemen kalbimize şöyle bir soracağız. Acaba bu vesvese yani kalp tasdik ediyorsa şeydir. Şeytandandır. Tasdik etmiyorsa şeytandan değildir. Yani insanın kalbinin sözleri olmadığını, tamamen şeytanın fısıldısı olduğunu belirtir. Risale-i Nur'daki vesvese bahsi böyle. Demek ki ne yapacağız burada? Hemen kalbimize soracağız. Herhangi bir vesvese kalbimize geldiği zaman tasdik ediyorsa, kabul ediyorsa şeytandan olduğunu anlayacağız. Ama kabul etmiyor, reddediyorsa bu kalbimizin sözleri olmadığını, tamamen şeytanın fısıldısı olduğunu bileceğiz. O zaman rahatlarız. Yani vartalardan, her türlü tehlikelerden kurtuluruz. Değil mi? İşte en büyük şey nedir? Hakem kalptir. Hatta ve in nefseke ve in eftakel müftün. Müftüler ne kadar fetva verse de, yani bir insan herhangi birinden bir fetva istesek, müftüler fetva verse bile kalbimize danışacağız. Kalbimiz ne diyor? Herhangi bir bizim hakkımızda herhangi bazıları bir hükümler şöyledir böyledir dediği zaman millet ne derse desin, insanlar ne derse desin, insan kendi kalbine bakacak. Yani kalp nedir? Hakemdir. Demek ki değerli dinleyiciler, insanı rahatlatacak, vartalardan kurtaracak insanın kalbinin sözleri, yani kalbi, o gelen şeyler kalbinin sözleri olmadığını, tamamen şeytanın fısıltısı olduğunu bilirse İnsanı rahatlatır. Nasıl ki mesela şöyle biraz daha şöyle açalım. Kainatta şeytanlarla melekler arasında bir çatışma var değil mi? Şeytanlar hep kötülüğü emreder. Ne kadar kötülükler varsa onu yaptırmaya çalışır. Ama melekler hep iyiliği emreder. İyilik yaptırmaya çalışır değil mi? Yani zaten düşünün, melek dediğimiz zaman ne kadar ismi de güzel. Yani o isminin güzelliği altında güzel icraatlar, güzel ameller, güzel şeyler. Hep melekler güzel, mesela yağmuru yağdırır Cenab-ı Hak. Her yağmur tanesini
İndirirken bir melek indirilmiş. Düşün, o kadar yağmur yağdı, yağdırıldığını düşünün. Acayip bir şekilde değil mi? Dünyada yağmur yağ ve hatta her tarafta sicim gibi yağsa bir damlasını, her bir damla indiren bir melek görebilir. Ne kadar iyilikler, diyelim çiçekler açıyor, ağaçlar açıyor, ondan sonra meyveler, onları işte o icraatı yaptıran nedir? O güzellikleri bize gösteren Cenab-ı Hak melekler vasıtasıyla gösteriyor. Yani kainatta şeytanlarla melekler arasında bir çatışma var. Yok mu? Yani iyilikler yapılıyor, kötülükler yapılıyor. Ondan sonra şeytan hep insanı kötülüğe sevk ediyor. Ondan sonra hep ne kadar kötülükler varsa yaptırmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da melekler hayır diyor, hayır. Yani ne yapacaksın? Bu iyilik, bu merhametle, ondan sonra şefkatle, merhametle güzel bir şekilde hep iyiliğe insanı yönlendirir değil mi? Yani bir çatışma var kainatta şeytanlarla melekler arasında. Yok mu? Hepimiz biliriz ki var. Aynen onun gibi değerli dinleyiciler, aynen bu misal gibi kainatta nasıl meleklerle şeytanlar arasında bir çatışma var ise bizim küçük dairemiz olan kalbimizde de, kalp dairemizde de bu mübareze devam ediyor. Çatışma. Yani şeytanlarla melekler arasında insanda da bu mübazere, çatışma küçük dairemiz olan kalbimizde devam ediyor. Evet, mesela kalbi insanı dahi o makamdan birisidir ki melek ilham, yani güzel şeyler gelirse ilham, diğer taraftan şeytan da hususi o mevkide mübareze ederler. Lümme-i şeytane dediğimiz, çatışırlar. Kalbin hemen bir tarafında lümme-i şeytane var, sol tarafta. Orada ajan gibi bekliyor o. Ondan sonra büyük şeytanların, nefsin emrinde. Nefis ne derse veyahut da şeytan ne derse onu orada kalbe hemen şey yapıyor, bir şüphe atıyor. Lümme-i şeytane dediğimiz bir ajan gibi düşün. Mesela bir herhangi bir kurumda bir ajan olur, dışarıdan onu yönlendirir, o haber verir ya. İşte insanın kalbi dahi o makamlardan birisidir değerli dinleyiciler. Melekler ilham eder. Şeytanlar o hususi mevkide onunla mübareze çarpışırlar. Çarpışır dururlar. Büyük şeytanın adeta bir temsilcisi. Yani büyük şeytanların temsilcisi nedir? O lümme-i şeytanide olan, orada duran ajanlar. İşte kalp tarafındaki her daim vesvese ve desise yoluyla insanı doğru yoldan çıkarmaya, gayelerine, hedefine büyük şeytanın ve kalbimizin hemen sol tarafında bulunan lümme-i şeytaniyenin esas gayesi, değerli dinleyiciler, hedefi, amacı, her şeyi nedir? Bizleri, insanları doğru yoldan çıkarmak. Haktan, hakikatten saptırmak. Onun için çalışıyor. Ama melekler ise her daim ne yapıyor? Bizi o doğru yoldan devam edin, sırat-ı müstakim üzere gidin, haktan ayrılmayın, hakikatten sapmayın diyerek onlar da ayrı bir mücadele, ilham vasıtasıyla. İşte değerli dinleyiciler, Risale-i Nur buna çare ve şifa olarak vesveseye ehemmiyet verilmemesi. Vermeyin diyor, ehemmiyet vermeyin. Neden? Çünkü vesveseye ehemmiyet verdikçe derdin nece şişer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsek, görmezden gelirsek söner gider. Demek ki ona büyük nazarıyla baktığımız zaman büyüyor. Esasında büyük bir şey yok. Ya kalbimize soralım. Kabul ediyor mu, etmiyor mu? Etmiyorsa hiç ehemmiyet bile vermeyeceğiz. Nazara bile almayacağız. Ona büyük nazarla bakmayacağız. Küçük göreceğiz. Korksan mesela şöyle kabul, affedersin, çok affedersiniz, köpekler çok hissiyat sahibidir. İnsanlar önünden geçirken veyahut da yanından geçerken köpeklerin o insanların korkup korkmayacağını hissedermiş. Korktuğumuzu yani korkarsa hemen hücum ediyor. Çünkü biz korkuyoruz ya, öyle bir hissiyatı bizden hissetti. Hemen bize hücum eder. Ama korkmadığımızı hissederse hiç ehemmiyet vermezmiş. Aynen öyle de işte vesveseye ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsek değerli dinleyiciler söner gider. Yani ona büyük nazarla bakmayacağız. Büyük nazarla bakmayacak. Küçük mü? Hiç, hatta hafif, yani nazara bile almayacağız. Küçük gördüğümüz zaman küçülür.
Korktuğumuz zaman ağırlaşır, hatta bizi hasta eder ya. Hasta. Bir arkadaşım vardı benim, inşaat mühendisi bir arkadaş, İstanbul'da beraber kalıyordu. Ya o kadar ki hasta oldu ya. Vesvese yapa yapa hasta oldu. Elini yıkıyor. Elini bir defa, iki, üç defa, dört defa, beş defa, altı defa, yedi defa durmadan elini yıkıyor. Şimdi biz de onu takip ediyoruz. Abdest alırken ellerin böyle durmadan gıcır gıcır acayip sabunlar alıyor. Böyle sanki derisi yüzülürcesine. Daha sonra mesela başına mest ediyor. Eliyle mest ettiği zaman bu yetmiyor, kifayet etmiyor zan. Öyle işte vesvese yapıyor ya. Bu sefer çeşmeyi açıyor, kafasını çeşmenin altına tutuyor. Değerli dinleyiciler, vesvese ehemmiyet verdikçe şişer. Hatta ağırlaşır, insanı hasta eder. Hasta oluyordu ya, hasta. Mesela diyelim ki duşa girdi, saatlerce çıkmıyor. Saatlerce bekler. Düşün, 15, ondan sonra 7-8 tane öğrenci var. O bir duşa girdi mi yandık diyorduk. Eyvah derdik. Eyvah bir daha. Yani onu en herkes duşunu alır, ondan sonra onu en arkaya bırakırdık. Ne kadar kalırsa kalsın. Ama mecbur kalıyor. 3-4 saat, 4 saat, 5 saat kalıyor. En son tabii sorduk, neden böyle ya? Diyor, ben de acaba duşum oldu mu olmadı mı? Oldu mu? Hep oldu mu olmadı mı sorusu soruyormuş. Kalp şey. Vesvese işte. Ne diyecek orada? Benim duşum oldu, benim abdestim oldu. Bu kadar ya, basit. Bak, ehemmiyet vermeyecek. Vesveseye ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsek söner. Ne yapacağız? Elimizi üç defadan üç defa yıkayacağız. Dördüncüsü israf, haram. Ha, onu bilecek. Yeter ya, benim el üç defa elimi yıkadım, bitti. Başımı mest ettim, tamam. Ondan sonra duşu güzel bir şekilde baştan ayakta her taraf güzel bir şekilde yıkadım, bitti. Saatlerce beklemenin olduğu da olmadığı da, olduğu da olmadığı demenin bir anlamı yok. Bu sefer o insan ne olur derdini, hasta oluyor, hasta. İnsan ağırlaşır. Bak, vazife yapamaz. Şimdi diyelim ki öğle namazında girdi duşa. İkindi öğle namazı için girdi, abdest alacak. Misal diyorum. 3-4 saat çarpsa ikindi namazı gelecek. Namaz geçecek. Bak. Namaz geçiyor bu sefer. O kadar yapacağı işler geçiyor. Dersler yapamıyor. Sınavlara girecek. Ders çalışamıyor. Misal. Ya böyle işte insan yani ağırlaşıyor, hasta ediyor. Ha, ne yapacağız? Korkmazsak hafif olur. Gizli kalır. Hatta mahiyetini bilmezsek devam eder. Ya bilmezsek ya, diyeceğiz ki ben elimi yıkıyorum 3 defadan fazla yıkama, bitti. Bak, bildiğimiz an vesvese gider. Başımıza bir kere mest ettik, tamam, bitti. Arkada çeşmeyi açıp başımızı çeşmenin altına sokmanın bir alemi yok ki. Yani mahiyetini bilirsek, tanırsak vesvese denen bir şey kalmaz. Değerli dinleyiciler, şu vesvese gerçekten öyle bir şeydir ki, korkunç bir şey esasında. Basit bir şey değil ha. Allah korusun, Cenab-ı Hak bizi o hastalığa yakalattırmasın. Çok kötü bir hastalık. İnsanı hasta ediyor, ağırlaşıyor. Aman, tek kelime nedir biliyor musunuz? Cehalet. Cehalet, cahillik vesveseyi davet eder. Peki ne kovar? Vesveseyi yok edecek şey nedir? İlimdir, ilim. İlim onu tard eder. Cehil onu cehalet davet eder. Cahil, yani cahillik, bilmemezlik onu davet eder. Bilirsen defolur gider. Mesele bu. Yani tanımazsak gelir, tanırsak gider. Mesele bu. Mesele bak, iki şey. Tanırsak gider, tanımazsak vesvese gelir. Şimdi anlatacağım. Daha dur bakayım. Yani daha yeni başladık. Bu vesveseyi nasıl tanırız? Nasıl kovarız? Nasıl bu şekilde? İşte vesvesenin ancak ilim yoluyla def edileceğini bildiriyor Risale-i Nur Bediüzzaman Hazretleri. Bilin diyor ya, mahiyetini öğrenin. Yoksa eğer mahiyetini öğrenmezseniz, vesvesenin kaynağını bilmezseniz, vesvesenin mahiyetini bilmezseniz, o vesvese musibetli bir vesvese haline gelip insana muzur olur, zarar verir, sıkıcı olur, bunaltıcı olur. Öyle değil mi? Bak, şu anda belki de beni dinleyen dinleyicilerimiz arasında vesvese hastalığına yakalan, vesvese hastası olanlar vardır. Aman ha, bu hastalığı tard edin, kovun, öğrenin, mahiyetini bilin, tanıyın. Tanımazsanız o sizi mahveder.
Neden biliyor musun? Neden mahveder değerli dinleyici? Zaten şeytanın gayesi ve o lümme-i şeytanedeki o şeytanın ajanı var ya, nefsin ajanı, şeytanın ajanı var ya, o onun bütün gayesi, her ikisi, büyük şeytanın ve lümme-i şeytaniyenin o kalbimize yakın yerde olan, o oraya bir şey kurmuş. Bir makamı var, kulübe var orada, kulübeci var. Orada durur, durmadan lümme kalbe vesvese verir. Durmadan kalbe, onun vazifesi o. İşte demek ki değerli dinleyiciler, işte kalp üstündeki lümme, bu lümme cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena söz söyler. Hatta der ki Allah'ı inkar edecek şeyler söyler. Hani gör mesela, der ki vesvese verir. Görmediğin bir şey inan, neden inanıyorsun der, bak bak. Görmediğin bir şey. Kalp hemen şüpheye girer. Beyin, akıl hemen şüpheye girer. Görmediğin bir şey. Hemen bak, bilirsek ne yaparız, nasıl kovarız be, biliyor musun? Görünmemek olmamaya delil değildir. Bir şeye görmüyoruz diye yok değildir. Mesela şu kablodaki ceryanlar var. Görüyor muyuz değerli dinleyiciler? Kablodaki ceryanları göremiyoruz ama bak, ışık parlatıyor. Odamızı aydınlatıyor. Ondan sonra mahallelerimizi, köyümüzü, mahalleleri, şehrimizi aydınlatıyor değil mi, ama kablolardaki o ceryanı göremiyoruz, ama var. Görmüyoruz diye inkar edemeyiz. İnkar etsek, hadi bakayım iki elle beraber telden tutun bakayım, peri mahvolursunuz, siz bir anda yok olursunuz, yani bir anda cesediniz simsiyah bir şey olur. Yani varken dünyadan yok olursunuz. Kapkara kesilirsiniz, ölürsünüz yani, ölürüz değil mi? Ha demek ki bak, görmüyoruz diye inkar edemeyiz. Şimdi devam ediyoruz, bak ne yaptık? Bunu bildik, o kalbe atılan vesveseyi yok ettik değil mi? Cenab-ı Hak hakkında fena söz söyler. O zanneder ki kalbim bozulmuş. Ha kalbim bozulmuş ki böyle şeyler kalbime geliyor der. Bak bak, zaten onu dedirtmek şey, büyük şeytanın ve o kulübeci olan, kalp tarafında kulübeci olan ajanın esas gayesi neydi? Bu sözü söylettirmek. Hangi sözü? Kalbim bozulmuş ki böyle söylüyor. Titrer. Halbuki onun titremesi ve korkması onun kabul etmemesindendir. Kabul etmediğindendir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Eğer kalbinden gelmiyorsa değerli dinleyiciler, kalbi kabul etmiyorsa, kalbimiz tasdik etmiyorsa korkmayacağız. Diyeceğiz ki o ajandan geliyor. O, yani o büyük şeytanın etkisiyle o ajan o şeyi söyletiyor. Veya şeytan tarafından öyle hayal ettiriliyor. Bu sebeple bilhassa işte değerli dinleyiciler, Risale-i Nur yoluyla ve onun rehberliğinde vesvesenin mahiyeti öğrenilirse, öğrendiğimiz an, vesveseyi bildiğimiz an tehlike ihtimali ortadan kalkar, rahat ederiz, hastalıktan kurtuluruz, yoksa mahve perişan oluruz değerli dinleyiciler. Çok gerçekten perişan oluruz. Şimdi namaz kılarken Allah var mıdır diyor, görmedin bir şeye neden inanıyorsun diyor, ondan sonra şöyledir böyledir. Tamam, biz Allah varsa, bizi görüyorsa, işte biz tuvalete gidiyoruz, işte biz evleniyoruz falan filan, her türlü kötülükleri bizim kalbimize ne yapıyor? Atıyor. Yani ne kadar böyle aklı hayale gelmeyecek pis olan, yani bizim zahiren tercih etmediğimiz, zahiren söylemek istemediğimiz şeyleri kalbimize tasdik ettirmeye çalışır. İşte bunlar hep hayal ettirir. Bu sebeple değerli dinleyiciler, vesvesenin mahiyetini bilirsek tehlikeyi ortadan kaldırırız. Şimdi gelelim şeytanın evvela küfür şüphesini kalbe attığını, orada muvaffak olamayınca, bu sefer bak dikkat edin, kalbimiz onu tasdik etmedi ya, kovdu ya, orada yer bulamadı. Faaliyetini hayalde, bu sefer hayal ettirir, hayal kurdurur. Mesela der ki Allah Allah, işte ben akla hayale gelmeyecek şeyleri hayal ettirir, hayal kurdurur değerli dinleyiciler. Şimdi bu daha tehlike. Bu sefer şeytim, yani çirkin manzara ve sözler şeklinde devam ettiğinde dikkat, hemen ne kadar böyle
çirkin resimler, çirkin, anlatmak istemiyorum, bu da söylemek istemiyorum, anlıyorsunuzdur. Çirkin kelimeler, ne kadar çirkin kelimeler varsa, ne kadar çirkin böyle resimler, ondan sonra böyle fotoğraflar var ise, hepsini ne yapar? Çirkin manzaraları ve sözler şeklinde devam ettirdiğine dikkat çektirir. Eyvah dersin, ne yapmışım ben? İyi, ben hepten çürümüşüm, hepten mahvolmuşum der. Değerli dinleyiciler, esasında küfür, inkarcılık imana zıttır. Yani şeytim ise ahlaka ve edebe terstir. Bak dikkat edin, küfür imana zıt. Şeytim ise, yani küfür imana zıt. Şeytim dediğimiz küfür sözler yani. O da ahlaka terstir. İnsan kalben fikren hakiki ilahiyeye bakıp düşündüğü zaman, Cenab-ı Hakk'ın rızasını, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmayı düşündüğü zaman, ne yapıyor? Şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, kötü şeyler, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Akla, hayale gelmeyecek her şey ya. Hatta peygamberimiz hakkında, peygamberler hakkında, işte onlar da evleniyorlardı, onlar da tuvalete gidiyordu falandı filandı. Yani burada anlatmak istemiyorum, anlıyorsunuz. Böyle fena şeyleri, pis şeyleri, hatıraları, sinekler gibi kalbe, akla hücum eder. Bu gibi vehmi ve çirkin şeylerin defiyle uğraşan adam bu sefer ne yapacak? Bir hafızasına, kalpten reddetti ama hafızası bu sefer perişan oldu o insanın. Böyle vesveseli insanın hafızası perişan. Çünkü hayaller kuruyor. Acayip acayip hayaller kuruyor. Pis şeyler, çirkin vesveseler, hatıralar. Bu sefer kalbi, akla hücum ediyor. İşte bu insan onunla uğraşmaya kalkıyor. Uğraşan insan o vesveselere mağlup olur. Allah korusun. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi nedir? Yani onları mağlup edip, değerli dinleyiciler, kaçırmak çaresi müdafaayı terk edip onlarla uğraşmamaktır. Boş ver ya, ne işin var? Gelebilir. Gelsin, aklıma ne gelirse gelsin. Hafızama ne gelirse gelsin. Bana zarar vermediği müddetçe onun hiçbir ehemmiyeti yok. Şöyle kabul edin değerli dinleyiciler, mesela bir boy aynası düşünün. Ayna. Boy aynası. Endam aynası koskocaman ay. Önünden kim geçerse geçsin. Gözükür değil mi? Peki aynada gözüküyor diye ayna ne zarar veriyor mu? Veyahut da aynanın ikisini şöyle kabul edin. Silah tutsa size karşı. Daha değişik misal vereyim. Televizyon düşünün. Televizyon da savaş oluyor. Şimdi mesela Amerika, İsrail, İran savaşı, Ukrayna, ondan sonra Rusya savaşı yapıyor. O kadar bombalar atılıyor, o kadar füzeler atılıyor değil mi? Televizyonda biz bunu seyrediyoruz. Peki seyrettiğimiz o füzeler, o ateşlere, o bombalar, uçaktan atılan her türlü bombalar bize zarar veriyor mu? Vermiyor. Dışarı çıkmadığı müddetçe, yani biz ona hedef olmadığımız müddetçe, evimizde zaten seyrediyoruz. İşte o televizyon bizim hafızamız. Hafızamıza her şey gelebilir. Gelsin, hiçbir ehemmiyeti yok. O toplar atılsın bize zarar vermez. O füzeler atılsın bize zarar vermediği gibi. Hatta şöyle kabul edin. Mesela bir yılan yılan var. Çok kobra yılanı. Televizyonda gözüküyor. Bize zarar vermez. Hayvanlar alemi seyrediyoruz mesela. O kadar vahşi hayvanlar var. Kendi aralarında birbirlerine zarar verebilirler ama bize zarar vermez. Çünkü hafızamız televizyon gibidir. Nasıl o dışarı çıkarsa zarar verir. O aslan dışarı çıksa, senin odana gelirse, senin yanına gelirse zarar verir. Veyahut da o füze, o televizyon çıkıp sana doğru gelirse seni parçalar. Ama dışarı çıkmadığı müddetçe, hafızamızda kaldığı müddetçe, icraata koymadığımız müddetçe bize zarar vermez. Vermez. İşte bu şekilde ne yapacağız? Bu pis şeylerden bu şekilde kurtulabiliriz. Yani ehemmiyet vermedik bak. Demek ki bak, bilirsek, öğrenirsek, mahiyetini anlarsak ne yapıyor değerli dinleyiciler? Vesvese bize zarar veremez. Veremez. Mesela arılar. Arılarla uğraşıldıkça onlar bize hücum eder. Doğru mu? Herkesin evinin önünde veyahut da ağacın dibinde veyahut da herhangi bir yerde
arılar var, arı kovanlar var. Bahçelerde arılar var. Durmadan gider uğraşırsak, tedbirimizi almazsak elbette onlar bize hücum edecek ve bizi rahatsız edecek. Ama hiç ehemmiyet vermezseniz, uğraşmazsanız, ya arıların kovanıyla, yuvasıyla uğraşmadığımız takdirde bize hiç zarar vermezler. Verir mi? Vermezler. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin en hakiki ilahiye ve ne de senin kalbine bir zararı yok ki ya. Gelsin, gelebilir. Ha bu bir imtihandır. Ha demek ki geliyorsa biz iyi bir insanız. Yani bizi ibadetten soğutmak için o şeytanın ajanı bizi ibadetten uzaklaştırmak, Rabbimin huzuruna uzaklaştırmak istiyor. Ha biz ona ehemmiyet vermedik. Namazımıza devam edersek, ibadetimize devam edersek, hayatımıza devam edersek biz onları çatlatırız. Yani zararı yok. Kalbimize, ondan ne bizim kalbimize hiçbir zarar olmadığı için pis bir menzilin deliklerinden mesela şöyle kabul edin. Pis bir menzil var. Sevmediğimiz koku, yani ondan yani aklı hayali gelmeyecek pislik diyelim. Delikler var. Semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül çiçeklerine bakarsak orada bakıyoruz. Peki bakarken ya sen bakıyorsun diye o pislik senin gözüne bulaşıyor mu? İlerideki güzellikleri görüyorsun. Yani bakmak mesela o pis bir menzilin deliklerinden semanın güneşine baktığımız zaman veyahut da yıldızlara o deliklerdeki pislik ne bakana ne de bakılana bulaşmaz. Bulaşır mı? Bulaşmaz. Ve ondan sonra kötü bir şey de tesir etmez. Nasıl ki aynada yılanın sureti bizi ısırmadığı gibi az önce bahsettim. Aynanın içinde bir yılan olsa, mesela televizyonda bir yılan olsa veyahut da bir ateş olsa bizi yakar mı? Yılan olsa bizi sokar mı? Savaş yapılıyor, bize zarar verir mi? Vermez. Öyle de hayal veya fikir aynası mı? Yani hayalimiz, bizim beynimiz bir televizyon gibi düşün. Ne gelirse gelsin. Ne kadar kötü kelimeler gelirse gelsin, ne kadar kötü pis böyle levhalar, resimler, fotoğraflar gelirse gelsin, nedir? Allah'ın izniyle itikadı bozmaz, imanımızı değiştirmez, hürmetle edebi kırmaz. Aynı zamanda sizin ne kadar değerli bir Müslüman olduğunu anlar. Niye? Bizi o huzur ilahiden uzaklaştırmak, ama biz de uzaklaşmıyor isek, ibadetimize devam ediyorsak, ehemmiyet vermiyorsak, Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve edepli bir kulu olmuş oluyoruz. İşte bu esasında vesvesenin de bak bizim ehemmiyet vermediğimiz zaman, ehemmiyet ona tesir altında kalmadığımız zaman Cenab-ı Hak bizden razı oluyor. Nazlı bir kulu oluyoruz. Yani gerek şeytan ve vesveseleri, gerek nefis ve heva, gerek sair muzur kötü şeyler imtihan olarak insanın kemalat ve terakkisi için yaratılmışlardır değerli dinleyiciler. Şeytanın yaratılma gayesi nedir? Eğer şeytanlar olmasaydı, nefis olmasaydı makamımız sabit kalacaktı. Cennette mesela şöyle kalıp meleklerle aynı makamda olacaktık. Meleklerden üstün olmayacaktık, ama şimdi Allah'ın emirlerini yerine getiren gerçek manada Rabbime kul peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmet ve büyük zatlara talebe olmak isteyen bir insan meleklerden kat kat kat üstündür. Eğer şeytan ve nefis olmasaydı Havva validemizle Adem aleyhisselam cennette kalacaktı, makamına sabit olacaktı, ama nefse o şeytana uydu, o elmadan yedi ya, Havva validemiz aldandı, o cennetten dünyaya gönderildi ya. İşte esasında cennetten dünyaya göndermemizin gayesi nedir biliyor musunuz? Tek kelimeyle tevziftir, vazifedir. Cenab-ı Hak bizi insanları Adem aleyhisselam vasıtasıyla ve Havva annemiz vasıtasıyla bir vazife için göndermiş, bir ibadet için göndermiş. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye gönderdim diyor. İşte bak, ibadet ettiğimiz zaman Ebu Bekirler gibi, elmas gibi oluyoruz. Ama ibadet etmez, Cenab-ı Hakk'ın rızasını yerine getirmez, nefsimize uyar, şeytana uyar isek Ebu Cehiller gibi oluruz. Allah korusun. Neuzubillah.
Yani şöyle bir asansör düşünün. 100 katlı bir asansör düşünün. Düğmeye basıyorsun. 99. düğmeye basıyorsun. 99. kata çıkarsın. Ama -99'a basarsan aşağı doğru inersin. İşte değerli dinleyiciler, şeytana uyduğumuz zaman, böyle şeytana uyduğumuz zaman bu kadar kötülükleri kabul etmiş oluyoruz. Her türlü kötülüğü kabul etmiş oluyoruz. Ama uymadığımız takdirde terakki ediyoruz. Ebu Cehiller gibi değil de Ebu Bekirler gibi oluyoruz. Ahlakımız öyle elmas gibi oluyoruz. Yani kömür gibi değil de elmas gibi oluyoruz. Demek ki şeytanın yaratılmasındaki gaye de insanların yükselmesi içindir. Yani imtihan muktezası olarak insanın kemalatı ve terakkisi için Cenab-ı Hak şeytanları yaratmış. Yani halkı şerşer değildir, kesbi şerşerdir. Şeytanların yaratılması şer değildir. Değildir. Ama şeytana uymak şerdir. Şöyle kabul edin, bir bardak, diyelim ki paşa bahçesi için reklam yapmış olmayalım. Bir bardak düşünün. Bardağa su koyar içeriz. Ayran koyar içeriz, değil mi? Güzel meşrubat dediğimiz helalinden meşrubatlar içeriz. Ama o bardağın içine helal olmayan bir herhangi bir şeye koyduğumuzda, insanı sarhoş eden bir madde koyduğumuzda insan sarhoş olur. Peki bardağın ne suçu var? Bak, bardağın yapılması şer değil ki. Ona su için deriyor. Bak, güzel şeylerde kullanın, meşrubat için, süt için, ondan sonra ayran için. Bak, onun için yapılmış. Kalkıp da sen kötü ürünler içmek için kullanırsan, sen kullandığın için mesulsun, yoksa bardak mesul değildir. Bıçak yapılmış mesela. Kalkıp da bak, bıçakla ekmek doğrarız, soğan doğrarız, değil mi? Ondan sonra elmamızı keseriz, karpuzumuzu keseriz. Bıçak ne kadar güzel, faydalı. Kalkıp bu bıçakla, Allah korusun, insanları bıçaklarız, bıçaklanır veyahut da ki insanların boğazı kesilir, eli kesilir. Bak, kötüye kullandığımız zaman bıçak kötü değildir. Onu kullanan kötüdür. İşte şeytan esasında, şeytanın yaratılması halkı şerşer değildir, yaratılması. Ama kesbi şerşerdir, şeytana uymak şerdir. Yoksa Cenab-ı Hak şeytan niçin yaratmış? Değerli dinleyiciler, insanın kemalatı ve terakkisi için yaratmıştır. Ben şeytanı burada övmüyorum, şeytan şöyledir demiyorum. Şeytan uymayacak, kısacası ona uymayacak. Ona Cenab-ı Hak cezasını verecek. Cenab-ı Hak hakim mutlak olduğundan her şeyi en güzel ve faydalı bir şekilde yaratmıştır. İşte o en güzel bir şekilde, faydalı bir şekilde kendimizi getirmemiz lazım. Kendimizi ona yönlendirmemiz gerekir. Olabilir, olsun. Bir bakıyorsun, Allah'ın emirlerini tutanlar az, ama Allah'ın emirlerini tutmayanlar çok, hem de çok, sayamayacağımız kadar. Değil mi? Ama kıymet, keyfiyet, yani kemiyette değil, keyfiyettedir. Değerli dinleyiciler, şöyle kabul edin, elmas mı çok, kömür mü çok? Hemen diyorsunuz ki elmas çok, değil mi? Elmas çoksa, ama elmas kıymetlidir. Peki sizin elinize elmas versem gidip sobada yakar mısınız? Yapmazsınız. Çünkü kıymetli. Ama elinize bir kömür versem bir torba, gider pikniklerine de cayır cayır yakarsınız. Neden? Onun vazifesi yanmak. İşte kömür ruhlu insanların vazifesi, kömür ruhlu insanlar cehennem gibi yerde yanacak. Ama elmas ruhlu insanlar cennet gibi bir yerde yaşayacak. Biri yanacak, biri yaşayacak. İşte tercih bu. Ya kömür ruhlu olacağız, Allah korusun, Cenab-ı Hak muhafaza eylesin, veyahut da elmas ruhlu olacağız. Demek ki değerli dinleyiciler, şeytanın yaratılması bizim terakkimiz için, ondan sonra kemalatımız için. Cenab-ı Hak hakim mutlak, mutlak hakim. Yani her şeyi hikmetle yapar, hikmetle iş görür. Her şeyi en güzel ve faydalı şekilde yaratır. Bu hakikate binaen böyle düşündüğümüzde, şeytanın vücudunda cüz'i şerlere beraber çok külli hayırlar var. Yani insanların kemalata ermesi, şeytana uymamakla. Şeytana uyduğumuz zaman, bak, insan şeytana uyuyor, namaz kılmıyor, şeytana uyuyor. Ondan sonra Allah korusun ki içkiler içiyor, sarhoş ediyor, insanı öldürüyor, değil mi? Yani aklınıza ne geliyor? Her türlü kötülüğü yapıyor. Bak, burada ya bunu, bu şey, ya o yolda gideceğiz, yani
Allah, yani şeytanın yolunda gideceğiz veyahut da nefsin yolunda gideceğiz veyahut da Allah'ın yolunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini yaşayarak o sırat-ı mustakimde gideceğiz. Öyleyse değerli dinleyiciler, vesvese nedir biliyor musunuz? Vesvese yani külli hayırlara insanı yönlendirir. Onu bilirsek, onu yok edersek, vesveseye uymazsak, hem vesvese teyakkuza sebeptir, uyanmamıza sebeptir vesvese. Ha mesela şeytan bunu istiyor, öyleyse ben onu yapmayacağım. Şeytan benim harama girmemi istiyor, şey yapmayacağım. Şeytan beni namazdan uzaklaştırmaya çalışıyor, namaz kılacağım. Şeytan ben işte her türlü ne yapıyor, hep bunun tam tersini yapacağız. Öyleyse vesvese insanı böyle uyanıklığa sebep, ciddiyete vesile, lakayetliğe atıyor. Lakayetlik diye bir şey olmayacak. Onun için şu dar-ı imtihanda değerli dinleyiciler, şu dar-ı imtihanda, meydan-ı musabakada imtihandayız. Hepimiz imtihandayız. Hiç kusura bakmayın. Ayşe'si de, Fatma'sı da, Ahmet'i de, Mehmet'i de, herkes imtihanda. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Ama biz diyoruz ki yani ya bu deveye gideceksin, ya bu deve diğerden gideceksin. Yok, diğerden gitmek. Ya bu deveye gideceğiz, ya bu deveye gideceğiz, ya bu deveye gideceğiz. Başka çare yok. Yok. Yani ya bu imtihanı kazanacağız, ya bu imtihanı kazanacağız, ya bu imtihanı kazanacağız. Yani kazanmaya gayret edeceğiz. Demek ki değerli dinleyiciler, vesveseyi şeytanın eline vermiş. Vesvese şeytanın elinde. Ne yapıyor? O elindeki vesveseyle bizim başımıza vuruyor. Başımıza vuruyor. İncitiyor. Gerçekten incitiyor. Hakimi rahime şekva edeceğiz. Ya Rabbi şeytan bizi incitiyor. Ya Rabbi şeytan ve ajanı bizi rahatsız ediyor. Ya Rabbi şeytan ve ondan sonra vesveseyle şunla bizi rahatsız ediyor, rencide ediyor, hasta ediyor. Bizi her türlü tehlikeye atıyor. Kime şikayet edeceğiz? Allah'ımıza şikayet edeceğiz. Hakimi rahimimize şikayet edeceğiz. Şekva edeceğiz. Dilekçe yazacağız. Ne diyeceğiz? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın katında şeytanlaşmış, Allah'ın huzurundan kovulmuş şeytanın şerrinden ya Rabbi sana sığınırız. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek o şekvamızı, şikayetimizi devam ettireceğiz. İşte değerli dinleyiciler, Risale-i Nur şeytanın her türlü vesvese ve destselerine karşı, işte ey şeytanın destselerine müptela olan bir çare insan, işte ey şeytanın destselerine müptela olan bir çare insan hepimize diyor. Sana, bana, ona, şuna, bu bizi dinleyen herkese, dinleyen, dinlemeyen bütün insanlığa, İşte ey şeytanın desiselerine müptela olan bir çare insan. Hayat-ı diniye, dini hayatımız, şahsi hayatımız, içtimai hayatımız da, yani dindar dini hayatta mutlu olmak istiyor isek, şahsi hayatımızda mutlu olmak istiyorsak, huzurlu olmak istiyorsak, toplu yani akrabalarımızla, sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla, milletimizle, vatanımızla, yani gerçekten selametin istiyorsak, huzurlu olmak istiyorsak, fikrimizin sağlıklı olmasını istiyorsak, o zaman ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'in mizanlarıyla, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet senesinin terazisiyle amellerimizi ne yapacağız? Tartacağız. Tartacağız. Acaba uyuyor mu, uymuyor mu? Rabbimin rızasına uygun mu, değil mi? Yani Kur'an'ın ve sünnet senenin daima rehber yapacağız. Ve euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbime iltica edeceğiz. Yani kısacası hal ve harekatımızı Kur'an'ın hükümlerine, sünnet seneye uyuyor mu, uymuyor mu? Uymuyorsa şeytandandır. Uyuyorsa haktandır, Rabbimdendir. Kısaca o kadar basit. Öyleyse durmadan şeytanı ve şeytanın ajanını, lümme-i şeytani kalbimize vesvese veren o ajanı ve nefsimizi daima Rabbime şikayet edeceğiz. Ne diyeceğiz? Hep beraber gelin, hep beraber. Hazır mısınız? Küllü ve büyük şeytanları ve onun avanelerini,
Ondan sonra onun yolunda gidenleri. Ya Rabbi sana şikayet ediyoruz. Gelin hep beraber. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Euzü billahi mineşşeytanirracim diyerek Cenab-ı Hakk'a iltica edelim inşallah. İşte şifa burada. Şifa burada. Değerli dinleyiciler. Ay, bir de size bir şey ölçü olarak büyük zatların söylediklerini ben size söylemek istiyorum. Diyelim ki sabah namazı 4 rekat, 2 sünnet, 2 farz. Sünnette Felak ve Nas suresini hep okuyun ya. Mesela öğle namazı 2 rekat sünnetinde Felak ve Nas okuyalım. Ondan sonra akşam namazın son 2 rekatını Felak ve Nas okuyalım. Yani bu Nas suresini adres olarak size göstermek istiyorum. Felak ve Nas suresini. Daha sonra mesela yatsı namazı yine 2 rekat son sünnetini kıldığımızda Felak ve Nas surelerini okuyalım yani. Yani Nas suresini adres olarak size göstermek istiyorum. Neden? Zaten Kur'an okuyoruz da her türlü şeytanın desisesinden, vesvesesinden bizleri Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Güzel bir eserle bugün size değerli dinleyiciler ne yapalım? İnşallah nasip olursa 11 Ağustos'ta Umre'ye gidiyoruz. Umrecilerimize buradan selamlar gönderiyoruz değerli dinleyiciler. Ne diyelim? Tüter gözümde Medine diyelim. Bu güzel eseri de gidecek olanlara yani 11 Ağustos'ta, 5 Ekim'de, 10 Aralık'ta gidecek olan tüm umrecilerimize gelsin. Tüter gözümde Medine.

0: yol kendini açınca.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
9: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
10: Reklamları dinlediniz. Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Günümüz evlilikleri bir tuhaf olmaya başladı. Birçok evlilikte gözlemlediğim şey şu. Sorunlar birbirine benziyor. Evin hanımı ya da evin beyi bazı dini metinler üzerinden karşısındakine yükleniyor. Biri diyor ki benden izinsiz evden dışarı çıkamazsın. Bana sormadan hiçbir şey yapamazsın. Her istediğimi istediğim anda yerine getireceksin. Öğrendiği işine gelen birkaç bilgiyi baskı aracı olarak kullanmaya çalışarak eşine hayatı çekilmez kılıyor. Bazı hanımlar da ben senin annene, babana ve çocuğuna bakmak zorunda değilim. Hatta ev işlerini dahi yapmak zorunda değilim diyerek farklı yönden manevi baskı uyguluyor. Gelinen nokta ise birbirlerine yabancı, birbirlerinden nefret eden, küskün ve kırgın çiftler. Oysa Peygamber Efendimiz iki sevgiliyi birbirine bağlayan evlilik gibi harika bir şey görülmemiştir diyerek nikahtaki keramete işaret ediyor. Evliliğin güzelliği iki sevgiliyi birbirine bağlamaktan ibaret değildi. Evlenmenin daha da güzel bir yanı vardı sevgili Peygamberimiz. Bunu da şöyle ifade ediyor. İnsan evlendiği zaman imanının yarısını mükemmelleştirir. Geri kalan yarısını mükemmelleştirmek için de Allah'a karşı gelmekten sakınmalıdır.

Hazreti Ali evlenmeye karar verdiğinde Peygamber Efendimizin huzuruna gelir ve ona kızı Fatıma ile evlenmek istediğini söyler. Allah'ın Resulü bu evliliğin iyi bir şekilde yürüyebilmesi için sevgili yeğenine tek bir şart ileri sürer. Fatıma ile iyi geçinmek şartıyla o senindir buyurur. Eşlerin huzurlu bir evliliği yakalayabilmek için iyi geçinmeye gayret etmelerinin ilk ve temel şart olduğu böylece peygamber diliyle tespit edilmiş oldu. Esasen Resul-i Ekrem Efendimiz sadece damadına değil, bütün ümmetine eşleriyle iyi geçinmeyi tavsiye etti. Hayırlınız aile fertlerine hayırlı olandır. Ailesine en hayırlı olanınız benim diyerek ailesiyle çok iyi geçindiğini ifade etti. Huyu en iyi olanın en iyi mümin, eşlerine karşı en hayırlı olanın da en hayırlı insan olduğunu söyledi. Her Müslümanı eşine iyi davranmak suretiyle iyi mümin ve hayırlı insan olmaya teşvik etti. Peygamber Efendimiz eşleri birbirine yaklaştıracak, birbiriyle kaynaştıracak her meşru davranışı uygun görürdü. Özellikle de birbiriyle şakalaşmalarını tavsiye ederdi. Çünkü kendisi de eşleriyle şakalaşır, hatta onların birbiriyle şakalaşmasından memnun olurdu. Somurtmak, insanlarla kaynaşmamak, hayatın ağır yükünü bir kat daha ağırlaştırmak demektir. Kendini ömrün tabi akışına bırakmamak, hayatı çekilmez hale getirmektir. İnsan yeri gelince gülmeli, yeri gelince ağlamalıdır. Kendisini ilk defa gören yabancıların heyecanlanıp titrediği sevgili peygamberimiz, eşleriyle senli benli olur, onlarla birlikte güler ve onları güldürürdü. Eşlerine adlarıyla hitap ederdi. Onların sevdiği şeylere önem verir, hangi şeylerden hoşlanmadıklarına dikkat ederdi. Kendisine dargın olup olmadıklarını gözden kaçırmazdı. Onunla konuşma şerefine erenler söze "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" derlerdi. Şimdi biz ailemiz ve kendi menfaatimiz için bu kadarcık bir fedakarlıkta bulunup birbirimizle iyi geçinmeyecek miyiz?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.
9: Burası Radyo.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bilmediği bir şey sorulduğunda susar ve kendisine vahiy gelene dek cevap vermezdi. Buna dair bazı olaylar. Ruh hakkında sorulunca susması. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, bir gün Medine'nin

İbni Mesud der ki, Allah Resulü sustu ve onlara hiç cevap vermedi. Ben ona vahiy indiğini anladım. Dedi ki, olduğum yerde ayağa kalktım. Vahiy indi. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. İsra Suresi 85. Bu cevap, önemli meseleleri bir kenara bırakarak inatlaşma ve aciz bırakma amacıyla soru soran kişileri azarlamayı da içermektedir. Onlar, hiç kimsenin vasfını ve keyfiyetini tam anlamıyla aktaramayacağı gizli bir ilim olan ruh hakkında soru sordular. Halbuki soru soran bu kişiler, kulların ihtiyaç duyduğu asıl meselelerde de eksiktiler. Bu sebeple Allah-u Teala, sordukları soruya Resulünün ruh Rabbimin emrindendir diye cevap vermesini emretti. Yani ruh, Allah-u Teala'nın olmasını emrettiği ve bu sayede olan mahlukatından biridir. Sizin başka konulardan ilmi bakımdan eksiğiniz varken, ruh hakkında soru sormanızda çok bir fayda yoktur. Bu ayette şuna da işaret vardır. Bir kişiye bir mesele hakkında soru sorulursa, soru soran kişinin ise başka meselelere daha çok ihtiyacı varsa, soru sorulan kişinin bu soruya cevap vermekten yüz çevirip ona ihtiyacı olan şeyi göstermesi ve fayda verecek olan şeye irşad etmesi daha güzeldir. Hayır şer getirir mi sorusu sorulduğunda susması. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü bir gün minbere oturdu. Biz de çevresine oturduk. Allah Resulü, benden sonra sizin için en çok korktuğum şey dünyanın süs ve ziynetinin sizin için açılmasıdır, buyurdu. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, hayır şer getirir mi? Diye sordu. Ancak Allah Resulü sustu. Soru soran kişiye, senin durumun nedir? Allah Resulü ile konuştuğun halde seninle konuşmuyor, denildi. Biz Allah Resulüne vahiy indiğini düşündük. İnsanlar başlarında kuş varmışçasına susup beklediler. Daha sonra Allah Resulü kendine geldi. Alnına birikmiş olan terlerini sildi ve sanki teşekkür edercesine ''Soru soran nerede?'' dedi. Sonra da ''Ne demiştin?'' diye sordu. Adam ''Demiştim ki ey Allah'ın Resulü, hayır şer getirir mi?'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. ''Hayır mal şer getirmez.'' Bahar sebebiyle çıkan otların bazısı, ihtiyaçtan fazla yenildiği takdirde kendisini yiyeni ya öldürür ya da acı verir. Karnı şişene dek yiyip güneşe çıkan, yediğini boşaltan ve bu şekilde otlanansa bir zarar görmez. Mal da tatlı ve hoştur. Mal sahibi olup da miskine, yetime ve yolcuya o maldan veren Müslüman, ne güzel bir Müslümandır. Haksız yere mal elde eden kişi, yediği halde doymayan kişi gibidir. Elde ettiği bu mal, kıyamet günü onun aleyhine şahit olacaktır. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Hadisin manası şudur. Baharda biten nebatat, zehrinden ötürü çok yiyeni öldürür ya da ölümün eşiğine getirir. Ancak sadece ihtiyaç kadarıyla yetinen bundan korunur ve zarar vermez. Mal da baharda biten nebatat gibidir. Nefislerin talep ve meylettiği bir güzelliğe sahiptir. Kim çokça mal ister ve kendini buna kaptırırsa ve harcaması gereken yere harcamazsa, bu onu helak eder ya da helake yaklaştırır. Bu noktada orta yollu davranıp, az miktarda mal alan kişi bir zarara uğramaz. Çok miktarda mal alıp da aşırı derecede yediği halde yediklerini sindiren bir hayvan gibi malını harcaması gereken yerlere harcayan kişi de yine zarar görmez. Hadisin manası muhtasar olarak böyledir. Kadı İyad rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bu hadisle çokça mal elde eden
orta yolda davranan kişinin misalini onlara vermiş

0: ve onlara, ''Siz bahar nebatatı hayırlıdır ve hayvanlar bu nebatatla yaşam bulur.'' diyorsunuz. Ancak durum mutlak olarak öyle değildir. Hatta bazen bu nebatat hayvanları öldürür ya da ölümün eşiğine getirir. Bu nebatattan aşırı derecede yiyip ölen hayvanın hali, çokça mal toplayıp harcaması gereken yerlere harcamayan kişinin hali gibidir. Allah Resulü, mal toplamada orta yolda olmanın daha güzel olduğuna işaret etmiştir. Sonra da çokça mal topladığı halde bundan fayda elde eden kişiyi, çokça nebatat yiyen kişiye benzetmiştir. Bu benzetme, malı şer'i olarak harcaması gereken yerlere harcayan kişi içindir. Benzerlik yönü şudur. Bir hayvan karnı şişene dek bu nebatattan yer. Sonra da bunları boşaltır. Çokça mal toplayıp bunu gereken yerlerde harcayan kişinin durumu da buna benzer. Allah en iyisini bilendir. Sözün özü, bahar nebatatı hayırdır. Ancak gereği gibi kullanılmazsa zarar, gereği gibi kullanılırsa fayda verir. Malın da durumu aynıdır. Hadiste şu hükümler de vardır. Alime bir mesele hakkında soru sorulduğu vakit, emin olana ya da kendisinden daha üst seviyede bir alime danışana dek cevabı ağırdan alma hakkı vardır. Allah Resulü de vahiy tarafından aydınlatılana dek susup cevap vermemişti. Bu hadiste şu nokta da vardır. Allah Resulü kendisine soru sorulduğu vakit cevap vermek istediğinde vahyi bekledi. Bu sahabenin zannıdır. O en veciz, manalı ve anlaşılır sözleri düşünüp bulmak için de beklemiş olabilir. O sallallahu aleyhi ve sellem bir adam haçta ticaret yapmak hakkında soru sorduğunda da vahyi beklediği için susmuştu. Ebu Umame et-Teymi der ki, ''Ben haç yolculuğunda bir şeyler kiraya vererek ticaret yapan bir adamdım. İnsanlar bana, ''Senin haccın kabul olmaz.'' dediler. İbni Ömer radıyallahu anh ile karşılaştım. Ve ''Ey Ebu Abdurrahman, ben haç yolunda mal kiraya veren biriyim. İnsanlar bana, ''Senin haccın kabul olmaz.'' dediler.'' dedim. İbni Ömer radıyallahu anh, ''Sen de ihrama girip telbiye getirmiyor, Kabe'yi tavaf etmiyor, Arafat'tan inmiyor ve şeytan taşlamıyorsun.'' diye sordu. Ben evet dediğimde ise şöyle dedi. ''O halde senin haccında kabul olur.'' Bir adam Allah Resulüne gelip bana sorduğun soruyu ona sordu. İlk anda Allah Resulü susup bir cevap vermedi. Daha sonra, ''Rabbinizin lütfundan istemenizde sizin için bir günah yoktur.'' ayeti indi. Allah Resulü de birini gönderip bu ayeti o adama okuttu ve ''Senin haccın da geçerlidir.'' buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem bazı günahların kefareti hakkında soru sorulunca da sustu. ''Abdullah için geçerli midir?'' diye sordu. Allah Resulü ise ''Bilakis tüm insanlar için geçerlidir.'' buyurdu. Aleyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü ona cevap vermedi sözünden maksat, ya soru soran adamdır ya da Ömer radıyallahu anh'tır. Hiçbir sözü, yani Allahu Teala'nın bu kişi hakkındaki hükmünü beklerken cezasını hafifletmesini umarak kelam namına hiçbir şey ağzından çıkmadı. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin miras taksimi hususunda susması da vahyi beklerken susmasına örnektir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Sad bin Rebi'nin hanımı, Sad'ın iki kızını alarak Allah Resulü'nün yanına geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, bunlar Uhud günü seninle beraberken öldürülen Sad'ın kızlarıdır. Bunların amcası, babalarının bıraktığı tüm malı aldı. Bir kadın sadece malla evlenebilir.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miras ayeti inene dek sustu. Ayet inince de Sad bin Rebi'nin kardeşini çağırdı ve ona Sad'ın kızlarına malın üçte ikisini, hanımına ise sekizde birini ver, geri kalanı ise sen al buyurdu. Allah Resulü miras ayeti inene dek bu kadına cevap vermemiştir. Ayet inince de hakkında soru sorduğu meselede Allah'ın hükmünü uygulamıştır. Bu ve benzeri hadislerde cevabını bilmediği bir mesele hakkında soru sorulan kişilerin, meselenin aslını öğrenene dek susmasına yönelik hikmetli bir yönlendirme vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini sevdiğini söyleyen ve cennete girdiğinde onu görememekten korktuğunu ifade eden kişiye karşı da, vahyi beklediğinden ötürü susup bir şey dememişti. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir adam Allah Resulüne geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, vallahi sen bana kendi nefsimden de, ailemden de, malımdan da, çocuklarımdan da daha sevimlisin. Ben eve gittiğimde senden bahsediyorum. Yanına gelmeden ve sana bakmadan edemiyorum. Ölümlerimizi düşündüğümüzde aklıma şu geldi. Sen cennete girdiğinde derecen peygamberlerle beraber yükseltilecek. Bu yüzden eğer cennete girersem seni görememekten korkuyorum," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye hiç cevap vermedi. Ta ki Cebrail aleyhisselam şu ayetleri indirdi. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Nisa suresi 69. O sallallahu aleyhi ve sellem, Beşir bin Sad, sana nasıl salat getirelim diye sorduğunda da susmuştu. Ebu Mesud el-Ensari dedi ki, biz Sad bin Ubade'nin mescidindeyken Allah Resulü çıka geldi. Beşir bin Sad ona, Allah sana salat etmemizi bize emretti ey Allah'ın Resulü. Sana nasıl salat getirelim diye sordu. Ebu Mesud dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Öyle ki Beşir'in bu soruyu sormamış olmasını temenni ettik. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah'ım, İbrahim'in ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de salat et. Alemlerde İbrahim'i mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini de mübarek kıl. Sen Hamid, hamde layık olan ve Mecid'sin, şeref ve onur sahibisin, din. Selam da bildiğiniz gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin susmasının sebebi, bu konuda bir nas bulunmaması sebebiyle, soru sorulduğu esnada kendisine vahiy indirilmesi sebebiyle de, Beşir'in bu soruyu sormamış olmasını temenni etmesi sebebiyle de olabilir. Çünkü diğer sahabeler de Allah Resulü'nün susmasını sorudan hoşlanmamasına yormuşlardır. O sallallahu aleyhi ve sellem, cihadın en faziletlisi sorulduğunda da susmuştu. Ebu Umame der ki, ilk cemre sırasında bir adam Allah Resulü'nün yanına geldi ve ey Allah'ın Resulü, hangi cihat daha faziletlidir diye sordu. Ancak Allah Resulü sustu. İkinci cemreyi attığı sırada da adam gelip aynı soruyu sordu. Allah Resulü yine sustu. Akabe cemresini attığı sırada ise bineğine binmek için ayağını üzengiye koydu ve soru soran nerede diye sordu. Adam, buradayım ey Allah'ın Resulü deyince de zalim sultanın yanında hak sözü söylemektir buyurdu. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, zalim sultanın yanında hakkı söylemenin en faziletli cihat olmasının sebebi şudur. Çünkü düşmana karşı savaşan kişi, ümit ve korku arasında gidip gelir ve galip gelip gelemeyeceğini bilemez. Yönetici ise güç sahibidir. Kişi ona hakkı söyleyip iyiliği emrettiği zaman kendisini ölüme sunmuş gibi olur. Korkunun bu denli baskın olması sebebiyle bu cihat türü en faziletli cihat olmuştur. Musir rahmetullahi aleyh der ki, bu cihat türünün en faziletli cihat olmasının sebebi, sultanın zulmünün emri altındaki kalabalık insan topluluklarına sirayet etmesidir. Kişi, zalim sultanın zulümden nehyettiği vakit bir kafiri öldürdüğündeki durumun aksine birçok insana fayda ulaştırmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen de gördüğü veya duyduğu şeyi ikrar etmek için susardı. Sabah namazından sonra nafilenin kaza edilmesine susması. Kays bin Amr der ki, Allah Resulü sabah namazından sonra iki rekat namaz kılan bir adam gördü ve sabah namazı iki rekattır buyurdu. Adamsa, ben sabah namazının öncesindeki iki rekatı kılamamıştım. Şimdi onları kıldım, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sustu. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste sabah namazından önceki sünneti kılamayan kimsenin güneş doğmadan bu namazı kılabileceği, sabah namazından sonra kılınması nehyedilen namazınsa herhangi bir sebeple bağlantısı bulunmayan farklı namazlar olduğu hükmü vardır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel'in kardeşlerine hüsnü zan yapmasını ve gıybet etmemesini ikrarı da susarak yaptığı ikrarlardan biridir. Allah Resulü'nden geri kalan Kab bin Malik kısasında olduğu gibi, Kab radiyallahu anh der ki, Tebük'e varana dek Allah Resulü beni hatırlamamış, Tebük'te insanların arasında otururken Kab ne yaptı diye sormuş. Seleme oğullarından bir adam, ''Ey Allah'ın Resulü, giydiği elbiseler ve kibirli kibirli etrafına bakması onu geri bıraktı.'' demiş. Muaz bin Cebel radıyallahu anh ise, ''Ne kötü dedin. Vallahi ey Allah'ın Resulü, onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz.'' diye karşılık vermiş. Allah Resulü ise susup bir şey dememiş. Nevevi rahmetullahi aleyh diyor ki, bu, batıla bulaşmamış olan Müslümanın gıybeti yapıldığı takdirde karşı çıkmak gerektiğinin delilidir. Bu davranış en önemli edeplerden ve İslam haklarından biridir. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen de ashabından bazılarının sunduğu görüşleri ikrar etmek için susmuştur. Ebu Musa radıyallahu anh der ki, kavmimden bazı kimselerle beraber Allah Resulü'nün yanına geldim. O şöyle buyurdu. Müjdelenin ve ardınızda bulunan kişileri de müjdeleyin. Kim sadık bir şekilde Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse cennete girer. Allah Resulü'nün yanından çıktık ve insanları müjdelemeye başladık. Sonra Ömer bin Hattab'la karşılaştık. Bizi Allah Resulü'nün yanına götürdü ve ey Allah'ın Resulü, o zaman insanlar gevşeklik gösterir, dedi. Allah Resulü ise sustu. Allah Resulü, insanlar gerçekten gevşekliğe düşeceği için Ömer radıyallahu anh'ın görüşünü ikrar etmek üzere susmuştur. Buna delalet eden hususlardan biri de başka bir yolla nakledilen şu hadistir. Ömer radıyallahu anh, böyle yapma. O zaman insanlar bu söze dayanarak gevşeklik yaparlar. Onları bırak da amel etsinler deyince, Allah Resulü de onları bırak buyurdu. Aliyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, avam tabakası müjdelendiği zaman havasın aksine ameli terk eder. Havas tabakasıysa müjdelendiği zaman amelleri artar. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte şiir okuduğunu işittiğinde susması da ikrar etmek amacıyla susmasına örnektir. Cabir bin Semure der ki, Allah Resulü ile beraber yüzden fazla kere oturdum. Ashabı, Allah Resulü susarken şiirler okur ve cahiliye döneminden bahsederlerdi. O bazen de onlarla beraber tebessüm ederdi. Bu hadis, mescitte şiir okumanın caiz olduğuna işaret etmektedir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin malının üçte birini infak etmek isteyen sadı ikrarı da bu kısımdandır. Musab bin Sad babasından naklen der ki, hastalandım. Allah Resulüne birini gönderip, bana izin ver de malımı dilediğim gibi taksim edeyim, dedim. Ancak Allah Resulü bu teklifi reddetti. "Bari yarısını vereyim," dedim ama yine reddetti. "Üçte birini vereyim," dediğimde ise sustu ve malın üçte birini infak etmek caiz oldu. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen de bir işin değerini bildirmek veya dinleyicilerin dikkatini çekmek için susardı. Kişinin dikkat çekmek istediği meseleden evvel kısa bir süre susması, kulaklar kendisine verildikten sonra ise sözünü söylemesi etkili terbiye yöntemlerinden biridir. Ebu Bekre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün, "Zaman, Allah-u Teala'nın yeri ve göğü yarattığı ilk günkü haline gelmiştir. Bir sene 12 aydır. Bu ayların dördü haram aylardır. Haram ayların üçü Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ard arda gelir. Dördüncüleri ise Cuma'da ile Şaban arasındaki Mudarlıların Recep ayıdır. Bu ay hangi aydır?" diye sordu. Biz de "Allah Resulü daha iyi bilir," dedik. Bunun üzerine sustu. Biz de onu farklı bir isimle isimlendireceğini zannettik. "Zilhicce değil mi?" diye sordu. Biz de "evet," dedik. Sonra "bu hangi beldedir?" diye sordu. Biz de "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedik. Bunun üzerine sustu. Biz de onu farklı bir isimle isimlendireceğini zannettik. "Haram belde değil mi?" diye sorunca biz de "evet," dedik. "Bugün hangi gün?" diye sordu. Biz de "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedik. Bunun üzerine sustu. Biz de onu farklı bir isimle isimlendireceğini zannettik. "Kurban Bayramı günü değil mi?" diye sorunca biz de "evet," dedik. Sonra şöyle buyurdu: "Muhakkak ki sizin kanlarınız, mallarınız ve namusunuz, bu gününüz, bu beldeniz ve bu ayınızın hürmeti gibi haramdır." Kurtubi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün üç soru sorup her birinin ardından susması, oradakilerin konuya yoğunlaşmaları, külli olarak meseleye yönelmeleri ve haber verdiği şeylerin büyüklüğünün farkına varmaları içindir. Bu sebeple bu olayın hemen akabinde bahsettiği şeylerin haramlığında mübalağa yapmak için "muhakkak ki sizin kanlarınız," demiştir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu soru susma ve açıklamayla Allah Resulü olayın büyüklüğünün farkına varılmasını, zihinlerde yer etmesini ve bu ayın, beldenin ve günün yüceliğine dikkat edilmesini istemiştir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin teşvik için susması. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadis bu konuya örnektir. Bir gün Allah Resulü ile beraber yürüyordum. Bana "söyle ey Ukbe," dedi. Ben "ne söyleyeyim?" diye sorduğumdaysa sustu. Bir süre sonra tekrar "söyle ey Ukbe," dedi. Ben yine "ne söyleyeyim?" diye sorduğumda "Felak suresini," dedi. Ben sonuna kadar okuduğumdaysa "hiçbir dua eden ve hiçbir sığınan bunun gibisiyle dua etmemiş ve sığınmamıştır," buyurdu. Sanki Allah Resulü'nün "söyle" dedikten sonra susması, muhatabının söyleyeceği şeyi daha iyi anlaması ve daha fazla hırs göstermesi için dikkatini çekmek amacıyla yapılmış bir harekettir. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen de soru soran kişinin cevaba direkt olarak şahit olmasını umduğu için susmuştur. Ebu Musa'dan yapılan rivayete göre bir adam Allah Resulü'nün yanına geldi ve ona namaz vakitleri hakkında soru sordu. Ancak Allah Resulü ona bir cevap vermedi. Allah Resulü şafak söktüğü vakit Bilal'e emretti. Bilal de sabah namazı için kâmet getirdi. İnsanlar neredeyse birbirini tanımaz haldeydi. Sonra güneş batıya meylettiği zaman emretti de Bilal öğle namazı için kâmet getirdi. O vakit bir kişi "günün yarısı geçti," diyebilirdi. Sonra güneş daha yüksekteyken emretti de Bilal ikindi namazı için kâmet getirdi. Sonra güneş battığı zaman emretti de, Bilal, akşam namazı için kâmet getirdi. Sonra da şafak kaybolunca emretti de, Bilal yatsı namazı için kâmet getirdi. Sonra ertesi gün sabah namazını erteledi. Öyle ki namazdan ayrılan biri güneş doğdu ya da doğacak diyebilirdi. Sonra dünkü ikindi vaktine yakın bir vakte kadar öğle namazını erteledi. Sonra ikindi namazını erteledi. Öyle ki namazdan ayrılan biri güneş kızıllaştı diyebilirdi. Sonra akşam namazını neredeyse şafağın kaybolacağı zamana dek erteledi. Sonra da yatsı namazını gecenin ilk üçte birlik kısmına erteledi. Sonra sabah olduğunda soru soran kişiyi çağırdı ve namaz vakitleri işte bu iki vakit arasındaki gibidir buyurdu. Bazen de soru soran kişinin susmasından maksadını anlamasına güvenerek susardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, ''Ben, ey Allah'ın Resulü, ben genç bir adamım ve zinaya düşmekten korkuyorum. Evlenecek bir hanım da bulamıyorum. Hadım olayım mı?'' dedim. Susup bir cevap vermedi. Sonra aynı şeyi söyledim. Yine sustu. Tekrar aynı şeyi söyledim. Yine sustu. Aynı şeyi bir daha söyleyince şöyle buyurdu. ''Ey Ebu Hureyre, karşılaşacağın şeyler noktasında kalem artık kurumuştur. Bu sebeple ister hadım ol, ister olma.'' Ebu Hureyre radıyallahu anh hadım olmak için Allah Resulü'nden izin istemiştir. Allah Resulü de Ebu Hureyre'nin susmasından izin vermediğini anlaması için susup cevap vermemiştir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste şu hükümler vardır. Şikayeti üç kereye kadar tekrarlamanın, susmakla ikna olmayan kişiye cevap vermenin, susmaktan maksadı anlaması umulan kişinin sorduğu soruya cevap vermeyip, susmaktan maksadı anlaması umulan kişinin sorduğu soruya cevap vermeyip susmanın caiz olması. Ey Ebu Hureyre, karşılaşacağın şeyler noktasında kalem artık kurumuştur sözü. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, yani levh-i mahfuzda yazılan şey gerçekleşecektir. Bu kaderin yazıldığı kalem artık kurumuştur ve yazacağı şey bittiği için mürekkebi kalmamıştır. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah'ın yazması, levhi ve kalemi onun ilminin kalemindendir. Biz bunlara iman eder, ilmini ona havale ederiz. Bu sebeple ister hadım ol, ister olma sözü. Burada yer alan emir, söz konusu işin yapılması için değil, tehdit içindir. Bu hadis şu ayete benzer. De ki, Hak Rabbinizin katındandır. O halde dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Mana şudur, sen bunu yapsan da yapmasan da kaderde yazan şey gerçekleşecek. Tüm işler Allah-u Teala'nın ezeldeki takdiriyle meydana gelir. Hadım olmak veya olmamak eşittir. Gerçekleşecek olan takdir edilendir. Bu hadım olmaya izin manasına gelmez. Hatta bu hadiste hadımdan nehye işaret vardır. Sanki Allah Resulü şöyle demiştir. Her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu bilirsen, hadım olmanın bir faydası yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem, bazen de herhangi biriyle meşgul olduğu için susmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh der ki, yaptığı bir yolculukta Allah Resulü ile beraberdik. Allah Resulüne bir şey söyledim ama sustu. Yine bir şey söyledim ama yine sustu. Tekrar bir şey söyledim ama yine sustu. Bunun üzerine bineğimi hareket ettirdim. Oradan uzaklaştım ve ''Anan seni kaybetsin ey Hattab'ın oğlu. Allah Resulüne üç kere bir şeyi tekrar ettin ama hiçbirinde seninle konuşmadı. Sen hakkında Kur'an ayeti inmeye layık birisin.'' dedim. Dedi ki, ''Çok geçmeden beni çağıran bir münadinin sesini işittim.'' Dedi ki, ''Bu sebeple Allah Resulü'nün yanına gittim. bana şöyle dedi: Ey İbni Hattab! Bana bu gece öyle bir sure indirildi ki, onun karşılığında güneşin üzerine doğduğu tüm her şeyin bana verilmesini istemem. Bu sure Fetih suresidir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisten şu faydalar elde edilebilir. Her sözün bir cevabı yoktur. Hatta bazen susmak bazı sözlere karşı cevap olur. Ömer radıyallahu anh'ın sorusunu tekrarlamasının sebebi, ya Allah Resulü'nün soruyu duymamış olmasından korkması ya da sorunun kendisine göre önemli olmasıdır. Belki de Allah Resulü sonradan ona cevap vermiştir. Onun ilk anda ona cevap vermeyi terk etmesinin sebebi, vahyin inmesi sebebiyle meşgul olmasıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen kendisine istemediği bir şey sunulduğunda susmuştur. Kays bin Ebu Hazım'dan rivayet edildiğine göre Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Allah Resulü hastalığı sırasında ashabımdan bazılarının yanımda olmasını isterdim dedi. Biz, ey Allah'ın Resulü, senin için Ebu Bekir'i çağıralım mı diye sorduk ama sustu. Senin için Ömer'i çağıralım mı diye sorduk ama yine sustu. Senin için Osman'ı çağıralım mı diye sorduğumuzdaysa evet dedi. Osman radıyallahu anh geldi ve Allah Resulü ile baş başa kaldı. Allah Resulü onunla konuşuyor, konuştukça Osman radıyallahu anh'ın yüzü değişiyordu. Kays dedi ki, Osman'ın azatlısı Ebu Sehle benimle konuştu. Osman bin Affan'ın evi kuşatıldığı gün Allah Resulü bana bir tavsiye verdi. Ben hala bu tavsiyeyi yerine getirmek için sabrediyorum dediğini söyledi. Kays dedi ki, sahabeler Allah Resulü'nün Osman'a verdiği tavsiyenin o günle alakalı olduğunu düşünürlerdi. Allah Resulü çevresindekiler Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'yı zikrettiklerinde sustu. Çünkü o anda Osman'ın yanında olmasını istiyordu. Osman'ın adı zikredildiğinde ise evet dedi. Allah Resulü Ebu Bekir ve Ömer'e olan arkadaşlığından ötürü atları anıldığı vakit hayır demeyip sustu. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen de münasip cevaba hazırlık için susardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün, bir şey başka bir şeye hastalık bulaştırmaz. Bir şey başka bir şeye hastalık bulaştırmaz. Bir şey başka bir şeye hastalık bulaştırmaz buyurdu. Bir bedevi ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü, uyuz yarası ilk olarak bir devenin dudağında veya kuyruk sokumunda ortaya çıkıyor ama sonra tüm sürüye yayılıyor dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sustu ve sonra şöyle dedi: Peki ilkine kim bulaştırdı? Bulaşıcı hastalık yoktur, safer yoktur, baykuşun uğursuzluğu yoktur. Allah her nefsi yaratmış, hayatını, ölümünü, başına gelecek musibetleri ve rızkını yazmıştır. Hadisin manası şudur: eğer sürünün uyuz hastalığına yakalanması, hastalığın bulaşması sebebiyle olduysa, ilk hayvana bu hastalığı kim bulaştırdı? Tüm her şey işin başında ve nihayetinde Allah'ın kazası ve takdiriyledir. Hadisten maksatsa, cahiliyenin hastalığın Allah'ın fiiliyle değil de kendi özü itibarıyla bulaştığı itikat ve iddiasını ortadan kaldırmaktır. İlmin, hikmetin, aklın, zihnin berraklığının ve melekenin derinliğinin kemalini hissettiren bir suskunluktan sonra verilen bu cevap ne hikmetli bir cevaptır. Allah-u Teala ümmi peygamberimiz Muhammed'e salat ve selam etsin.
1: Hayatın içinde Resulullah.
2: Haydi gel desem, Seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ey anne katili denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

yakarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kırk Hadis-i Şerif.
6: İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadis-i şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
5: Kırk Hadis-i Şerif.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar ediyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun niyazıyla hepinize selamlarımızı, muhabbetlerimizi arz ediyor. Bugünkü Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın feyizli ve bereketli olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyor ve ona bir kez daha sizlerle buluşmayı lütfettiği için şükürlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere En'am suresinin 63 ila 70. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan adlı tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman malumunuz, sizlere bu ayeti kerimeleri dinletiyor, ardından sohbetimize geçiyoruz. Bugün yine aynısını uygulayacak En'am suresinin 63 ila 70. ayetlerinin tilavetini aktaracağız. Ardından sohbetimize bu ayetlerle başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın Kur'an-ı Kerim'den bize ilahi buyruğu.

Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Mevlamızın bizlerden ahsen-i kabul ile makbul kılmasını niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın, âl ve ashabının, özellikle ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın ve ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın, ahiret yurduna göçen müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 63. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından, yani tehlikelerinden sizi kim kurtarır ki? O zaman ona gizli gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor: Rabbimiz Teala'nın hitabı peygamberimizedir. Şöyle denilmek isteniyor: Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Mekkelilere de ki, sizi seferlerinizde karanın ve denizin karanlıklarının korkularından ve çetinliklerinden kim kurtarıyor? Sizi bu durumda kim muhafaza ediyor? Ayette geçen karanlıklar anlamındaki zulümat kelimesi, sıkıntı ve meşakkat anlamında kullanılmıştır. Çünkü hem karanlık hem de çetin şeyler insana korku verir, gözünü görmez eder. Nitekim zorluklarla geçen bir günü anlatmak için yevmun muzlimun ve yevmun zu kevakib, yani karanlık gün ve yıldızlı gün denir. Çünkü bir gece ayın ışığı ile aydınlanmadığı vakit irili ufaklı yıldızlar ortaya çıkar. Gecenin karanlığı arttıkça yıldızlar daha çok belirir. Halbuki gizli ve açıktan, andolsun ki eğer bizi bundan, bu karanlıklardan, bu çetinliklerden kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız. Bize verdiğin bu nimetlerden ötürü kararlılıkla ve daima şükredenlerden olacağız diye ona yalvarıp yakarırsınız. Ayet-i kerimede geçen ettadarru, herhangi bir şeye olan şiddetli ihtiyacı, ondan yoksun oluşu ortaya koymaktır. Şükür ise bahşedilen nimetin hakkını vererek onu itiraf etmektir. Allah Teala'nın verdiği nimetlerin hakkı da onu verene itaat etmek, asla isyan etmemektir. Nerede kaldı hiçbir şeye gücü yetmeyen bir varlığı ona ortak koşmak? Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 64. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız En'am suresinde şöyle buyuruyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. Ayet-i kerimede denilmek isteniyor ki, yine onlara de ki, ondan ve bütün sıkıntılardan, yani kara ve denizin sıkıntılarından ve onun dışındaki bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarıyor. Ayette geçen kerbun kelimesi, kişiyi saran bütün üzüntü ve kederlerin son haddine denilir. Böylesi eşsiz nimetlerine şahit olduktan sonra siz yine de
Allah'tan gayrısına kulluk etmekte, ona ortak koşmaktasınız. Önceki ayette geçen "bizi kurtarırsan eğer elbette şükredenlerden olacağız" diyerek verdikleri söze en uygun cevap, "sonra siz şükretmiyorsunuz, ona kulluk etmiyorsunuz" denilmesidir. Ancak burada "ortak koşuyorsunuz" ifadesi, şükrü terk etmenin de doğrudan şirk koşmak gibi olduğuna dikkat çekmek için onun yerine getirilmiştir. Demek ki aziz dinleyenlerim, nimetlere şükretmemenin Allah'a şirk koşmak gibi büyük bir günaha dönüşeceğini bu ayet-i kerime bize ifade etmiş oluyor. Ardından gelen 65. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, Allah'ın size üstünüzden yani gökten veya ayaklarınızın altından yani yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Müfessirimiz diyor ki, de ki, şirk koşmanızın cezası olarak o sizin üzerinize üstünüzden bir azap göndermeye kadirdir. Nitekim o Nuh aleyhisselamın kavmine böyle yapmış, onların üzerine tufanı göndermişti. Onlardan kiminin üzerine yıldırım, kimine şiddetli bir fırtına, kimine de korkunç bir ses göndermişti. Lut kavmini ve fil sahiplerini de üzerlerine taş yağdırarak helak etmişti. Ayette geçen "yahut ayaklarınızın altından" yani Firavun'u denizde boğduğu ve Karun'u yerin dibine geçirdiği gibi size de böyle bir azap göndermeye kadirdir. Müfessirimiz diyor ki, denilmiştir ki üstünüzden ifadesinin bir manası da yöneticileriniz ile önde gelen güç odakları tarafından gelebilecek baskı ve zulme delalet eder. Ayaklarınızın altından tabiri ise kötü niyetli kölelerinizden, cemiyetin çapulcu ve beyinsiz tabakasından kaynaklanacak ayaklanma ya da yağmalamalara işarettir. Ya da sizi bölük bölük birbirinize düşürür. Böylece dini bir kaygıdan ötürü değil, kendi arzularına uyarak bölük pörçük olan küçük fırkalara, türlü anlayışlara ayrılırsınız. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bizlere aktarıyor. Bu hadisi şerifi İmam Müslim Fiten adlı bölümde eserinde bizlere aktarıyor. Hadiste şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden. Rabbimden üç şey istedim. Bunlardan ikisini bana ihsan etti, birini vermedi. Rabbimden ümmetimin kıtlıkla helak edilmemesini diledim. Bu isteğimi kabul etti. Rabbimden ümmetimin sel ile helak olmamasını niyaz ettim. Bunu da kabul buyurdu. Rabbimden ümmetimin düşmanlığının birbirine olmamasını diledim. Fakat bu isteğimi geri çevirdi. Müellifimiz diyor ki, buradaki kıtlıktan maksat bütün ümmeti içine alacak umumi bir kıtlıktır. Selden murat ise Nuh aleyhisselamın kavmini helak eden tufan gibi umumi bir sel felaketidir. Şeyh Üftade Hazretleri der ki, esasen Nuh aleyhisselamın kavmine gönderilen tufan her 30 senede bir daha az şiddette görülür. Çok yağmur yağar, bazı evler ve köyler su altında kalır. Biraz önce mealini verdiğimiz hadis-i şerifteki be'es kelimesi düşmanlık demektir. Bununla Peygamber Efendimiz ümmet arasında çıkacak harpleri ve fitneleri kastetmiştir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Ümmetimin yok oluşu savaşla ve veba yani salgın hastalıklar ile olacaktır.
Bu hadis-i şerifte İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilmektedir. Yine başka bir hadiste şöyle varid olmuştur: ümmetim kılıcı, yani cihadı bıraktığı vakit kıyamet gününe kadar onu bir daha alamayacaktır. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri tezahür ediyor. Şimdi durum tam da onun haber verdiği gibidir diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen elbes, yani düşmanlık, harpte şiddete başvurmaktır. Ümmetin içinde kin ve intikam duygularının yaygınlaşması, yöneticilerin Allah'ın kitabı ile hükmetmemeleri sebebiyledir. Müminlere düşmanların musallat olması ise Müslümanların Allah ve peygamber ile olan ahdini bozmalarındandır. Nitekim bazı hadislerde bu hususa işaret edilmiştir. Nihayet ayet-i kerimenin son cümlesinde, bak ey Muhammed, onlara anlasınlar diye vaat, yani müjde, ve vaid, yani korkutma ile halden hale çevirerek ayetlerini, yani Kur'an ayetlerini nasıl açıklıyoruz? Yani surenin başından buraya kadar değişik şekillerde nasıl bir ayetin peşinden başka bir ayeti getirip onlara açıklıyoruz? Belki anlarlar, yani anlasınlar da işin iç yüzüne vakıf olsunlar ve içine düştükleri büyüklenme ve inat hastalığından dönsünler diye. Yine ayette geçen eşşi'a kelimesi bir hususta bir araya gelen topluluk demektir. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra gelen 66. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, yani kefil değilim. Müellifimiz diyor ki, o vaat edilen azap ya da onun geleceğini haber veren Kur'an hak olduğu halde, ki o azap mutlaka vaki olacaktır, ya da bu ifadeden maksat bu kitap her söylediğinde doğrudur demektir. Onlara de ki, ben size vekil değilim. Sizin işlerinize vekalet eden bir koruyucu değilim. Kuvvete başvurarak sizi yalanlamaktan men edemem. Bunların doğruluğunu tasdik etmeye de zorlayamam. Ben sadece bir uyarıcıyım. İleride başınıza gelecekleri size haber vererek vazifemi yapmış olmaktayım. Ve şu ifadelerle 67. ayeti kerime geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Müellifimiz diyor ki, Kur'an'da bildirilen haberlerden her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yani müstakar kelimesi ismi zamandır, azabınızın gerçekleşeceği ve gelip çatacağı bir vakte işaret söz konusudur. Yakında bileceksiniz ifadesiyle de vaat edilen azap dünyada, ahirette veya her ikisinde meydana geldiği zaman bileceksiniz. Akıllı kişiye gereken sıkıntıları üzerinden def etmesi için Allah Teala'ya yakarmak ve günahlarda ısrar etmemektir. Çünkü günahlar bela ve sıkıntılara sebep olur. Her zulmet ancak nefsi emmarenin karanlıklarından kaynaklanır. Nitekim Mesnevi'de şöyle denilmiştir: gam ve kasvetten ne gelirse sana, bil ki utanmazlık ve küstahlıktandır. Sa'ib de şöyle der: başkasından niçin şikayet edeyim? Çünkü köpük gibi daima hevasının peşinde koşan bir zavallıyım ben. En'am suresi 68. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde
Onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma. Buradaki hitap Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ümmetinedir. Şöyle buyuruluyor: ayetlerimiz hakkında bir münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir demektir. Burada el-hud kelimesi lügatte bir şeye mutlak olarak başlamak demektir. Ancak daha çok bu kelime batıl bir şeye başlamayı ifade etmek üzere kullanılır. Buradaki ayetlerden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Kureyşli kafirlerin adetleri olduğu üzere Kur'an'ı yalanlamaya, onunla alay etmeye ve ona saldırmaya başladıklarını gördüğün zaman, ayetler hakkında münasebetsizliğe başladıklarında onlarla oturmayı terk ederek ve yanlarından kalkarak onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir, yani ayetlerimizden başka bir konuyu konuşmaya başlayana kadar onlardan yüz çevirmeye devam et demektir. Eğer şeytan sana, yani onlarla oturmayı terk etmekle emrolunduğunu unutturursa, hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla beraber bulunma. Çünkü onlar yalanlamayı ve alay etmeyi tasdik ve tazim yerine koymuşlardır. Ayette bahsedilen unutturma sadece bir ihtimal olarak, eğer unutturma vaki olursa diye zikredilmiştir. Şu halde unutturma mutlaka meydana gelecek demek değildir. Bununla birlikte İslam alimleri dalgınlık, yani sehven ve unutmanın caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Buradaki şeytandan maksat iblistir ya da onun ordusunda ileri gelenlerden biridir. Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Müslümanlar kafirlerin Kur'an'la alay etmeye her başlayışında yanlarından kalkacak olursak biz artık ebediyen Mescid-i Haram'da oturamayız ve Kabe'yi de tavaf edemeyiz. Çünkü onlar daima bu din ile alay ediyorlar deyince Allah Teala onlara vaaz etmek ve gerçekleri hatırlatmak maksadıyla onların meclisinde oturmaya ruhsat vererek şöyle buyurmuştur: Bismillahirrahmanirrahim. Takva sahiplerine inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar, belki sakınırlar diye hatırlatmak gerekir. Ayetin manası, günahlardan korunanlara o inanmayanların hesabından bir sorumluluk yoktur. Bu durumda ayetin anlamı şöyledir: Kur'an ayetleri hakkında tezviratta bulunan kafirlerin söz ve davranışlarından sakınan müminlere onların hesaba çekileceği cürüm ve günahlardan ötürü bir sorumluluk yoktur. Ama belki korunurlar, utanarak ve yaptıkları kötülüğü çirkin görerek ayetlere dil uzatmaktan sakınırlar diye yaptıklarının yanlış olduğunu kafirlere hatırlatmak lazımdır. Müminlerin onları uyarmaları, ileri geri konuşmaktan ve diğer kötülüklerden uygun bir şekilde men etmeleri gerekir. Bu da imkanlar nispetinde onlara nasihat etmek ve hakikatleri hatırlatmakla olur. İçinde bulundukları durumun çirkinliğini göstermekle olur. Yüce Mevlamız bu hususta Peygamber Efendimiz'e vahyine şu ayet-i kerimedeki ifadelerle devam ediyor. En'am suresi 70. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bir tarafa bırak. Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete düçar olmaması için Kur'an ile nasihat et. O nefis için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de şefaatçi. O
bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar kazandıkları günahlar yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Müellifimiz diyor ki, bırak o dinlerini oyun, eğlence yerine koyanları. Bu ifadeden maksat, ayetler hakkında münasebetsizce konuşan kafirlerdir diyor müellifimiz. Onların dini ile kastedilen de Allah'ın onları sorumlu tuttuğu, gereklerini yerine getirmeyi emrettiği dindir ki o da İslam'dır. Dini oyun ve eğlence edinmeleriyle kastedilen ise din ile alay etmeleri ve onu hafife almalarıdır. Ayette geçen el-la'ib kelimesi oyun demektir ve nefsin meşgul olduğu, asla bırakmak istemediği şeydir. Eğlence anlamındaki el-lehvu kelimesi ise ciddi bir meseleyi şakaya almak, gayri ciddiliğe döndürmek demektir. Ve ayette devam eden şu ifade, ve dünya hayatının aldattığı kimseleri, onlar ki dünya hayatı ile yetinirler ve bu dünya hayatından başka bir hayat olmadığını iddia ederler. Sen o inkarcılardan yüz çevir, onlarla birlikte olma. O kafirlere iltifat etme. Onların seni yalanlamalarına bakma. Allah'ın ayetleriyle alay etmelerini önemseme. Kalbini onlarla meşgul etme. Bu ifadelerden maksat, onları korkutup uyarmaktan vazgeçmesi değildir. Çünkü ayet-i kerimenin devamında Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Sen öğüt dinleyecek olanı o Kur'an ile uyar ki kişi kendi yaptıkları yüzünden, yani işlediği kabahatler sebebiyle helake uğramasın, helakin pençesine teslim edilmesin ve helakin elinde rehin kalmasın. Ayette geçen ibsal bir şeyden men etmek demektir. Onun için helake teslim etme anlamında kullanılması caiz olur. Kâşifî'nin Farsça tefsirinde şöyle denilmiştir. Dünyada yaptığı kötülükler sebebiyle her bir kafirin nefsi helake teslim olunur. Ya da mahşer halkına o kişi rüsvay olur. O gün Allah'tan başka onun ne bir dostu ne de yardımcısı vardır ifadesiyle Allah'tan başka o mücrim nefisten azabı giderecek kimse yoktur manası ifade edilmektedir. Yine her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez ifadesiyle bu mücrim nefis yaptığı çirkin amellerin karşılığında yeryüzündekilerin tamamını fidye olarak verse de ondan kabul edilmez manası vardır. Bu ayette kastedilen mücrim nefse bütün kurtuluş yollarının ahirette kapalı olduğudur. Böyle olacağını kesin olarak bilen kimse nasıl olur da günaha yöneldiğinde tir tir titremez. İşte onlar dinlerini oyun ve eğlence edinip dünya hayatına aldanan kimseler, kazandıkları yüzünden kötü amelleri ve bozuk akideleri sebebiyle azaba teslim edilmişlerdir. Bir başka tefsirde şöyle denilmiştir. Onlar o kimselerdir ki işledikleri kötü işler sebebiyle azap meleklerine teslim olunmuşlardır. Ebu Suud Efendi der ki, işte onlar yaptıkları kötülüklere teslim edilmişlerdir. Sanki yaptıkları yüzünden azaba teslim edildiklerinde onlar için ne vardır diye sorulmuş ve cevaben şöyle buyurulmuştur. Onlar için kaynar sudan bir içecek vardır. Bu su karınlarında kaynar ve bağırsaklarını parçalar. Ve inkarlarından dolayı da onlar için acı bir azap vardır. Dünyada iken sürdüre geldikleri inadi küfürden ötürü, bedenlerini kasıp kavuran bir alevden,
acı bir azap vardır. Bil ki Allah Teala'nın ayetlerini yalanlamak ve onlarla alay etmek küfürdür. Küfrün sonu da acıklı bir azaptır. Bunun gibi günahlarda ısrar etmek de isyankar müminin kafir olarak ölmesine sebep olur. Bundan Allah'a sığınırız diyor müellifimiz ve fasılla ilgili sözlerini tamamlıyor. Müellifimiz bu ayeti kerimelerden sonra şu hususlara işaret olunmuştur diyerek şunları aktarıyor bize. Hak yolunu sıdk ile talep edenin, yüce velilerin hallerinden münasebetsizce konuşan, onların şekline bürünüp hırkalarını giymekten başka bir nasibi olmayan kimselerle düşüp kalkması uygun olmaz. Çünkü mizaç, mizaçtan çalar ve etkilenir. Bir beyit aktarıyor bizlere. Kişi kendi cinsinden olanın huyunu alır. Habis olanla karşılaşmaktan sakın öyleyse. Rüzgar kötü bir alandan geçince pis havadan kötü kokuları alır getirir. Şu halde mutlaka hayırlı kişilerle oturup kalkmak, sohbet etmek ve büyüklerin sözlerinden öğüt almak gerekir. Burada müellifimiz bir hatıra aktarıyor bizlere. Abdullah bin Ahnef'in şöyle dediği rivayet edilir. Remle'de bulunan Ruzbari Kuddisesi Ruh Hazretlerini ziyaret etmek üzere Mısır'dan yola çıktım. Yolda İsa bin Yunus el-Mısri ile karşılaştım. Sana rehberlik edeyim mi dedi bana. Ben de evet buyur dedim. Dedi ki Sur kentine git. Orada murakabe halinde bulunan bir yaşlı bir de genç göreceksin. Onlara bir kere bakman ömrünün kalan kısmında sana yeter. Denilen yere gittim. Onların huzuruna vardığımda aç ve susuzdum. Üzerimde beni güneşten koruyacak bir şey de yoktu. Ancak onları kıbleye yönelmiş bir vaziyette buldum. Selam verdim, onlarla konuşmaya çalıştım. Ancak bana cevap vermediler. Bunun üzerine ben Allah aşkına benimle konuşun dedim. Böyle söylenince ben, yaşlı olan kişi başını kaldırdı ve ey Ahnef'in oğlu başka bir işin yok mu gelip bizimle uğraşıyorsun dedi. Sonra başını eğdi ve sustu. Ben de onların yanında öylece suskun vaziyette kaldım. Öğle ve ikindi namazlarını birlikte kıldık. Ancak bu arada bendeki açlık ve susuzluk gidiverdi. Gence dedim ki bana nasihat et de istifade edeyim. Genç, biz musibetlere uğramış kimseleriz. Bizim öğüt verecek lisanımız yok dedi. Ben bu minval üzere o yaşlı ile gencin yanında 3 gün 3 gece kaldım. Bu süre içinde hiçbir şey yiyip içmedik. Nihayet 3. günün akşamı olunca içimden şöyle geçirdim. Bu iki zatın bundan sonra yaşadığım sürede faydalanabileceğim öğütleri olmalı bana. İşte tam bu sırada genç olanı murakabeden başını kaldırdı ve bana şöyle dedi. Sana baktığında Allah'ı hatırlatacak sözle değil, yaptığı güzel işlerle yani ameliyle öğüt verecek kimselerle beraber ol. Sonra da genç arkasını döndü ve yanımdan ayrılıp gitti. Bir daha onları hiç görmedim. Müellifimiz diyor ki, hal lisanından şöyle bir şiir dökülmüştür. Sabah olmadan hemen önce bineklerini hazırlayarak göçüp gittiler. Geride kalan kalıntılar üzerinde ağlar bir vaziyette beni terk ettiler. Sonra şunu iyi bil ki nasihat etmek kolay bir iştir diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Asıl zor olan nasihati kabul etmektir. Bil ki Allah kimin doğru yola erişmesini murad etmiş ve ona inayette yardımda bulunmuşsa
onu mutlaka zahiri ve batini anlamda öğüt veren bir nasihatçinin kapısına ulaştırır. Öğüt ve nasihatin nuruyla her şeyden haberdar olan Allah Teala'ya ulaşmanın yollarını bulur. Çocuklar gibi oynayan nefsin hevasının yönlendirmesinden, vakar ve itminan sahibi, şanı yüce olan bir ruhun hidayetinin zirvesine terakki eder, yükselir. Bu ayeti kerimeler nefsin hastalıklarına ve çarelerine işaret etmektedir. Cenab-ı Hak'tan nefsi ıslah etme hususunda bizlere yardım etmesini dileriz diyor müellifimiz. Biz de amin diye mukabelede bulunuyoruz efendim. Böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz aziz dinleyenlerim. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren,

0: 40 Hadis-i Şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta

0: At, yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
1: Kırk hadisi şerif.

ümmetin uğruna ne çileler çektin. Neler neler gördü mübarek yüreğin. Sana cefa edenler gülmedi, gülmeyecek.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Hakka kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: 40 hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
1: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir program vesilesiyle tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda inşallah İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sohbetlerinde değinmiş olduğu konuları, hususları, ilimleri sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, kalbin zevki ancak Allah-u Teala ile mülakattadır. Zevkler zahiri ve batini olmak üzere ikiye ayrılır. Zahiri zevkler beş duyu organları ile elde edilen zevklerdir. Batini zevkler başkanlık, üstünlük, keramet, ilim ve benzeri zevklerdir. Zira bu zevkler ne gözün, ne kulağın, ne burnun, ne tat almanın, ne de dokunmanın zevkleridir. Batini manalar kemal sahipleri için dış zevklerden daha üstündür. Bir adam semiz bir tavuk ve badem ezmesiyle başkanlık etme ve düşmana galebe ile istila arasında muhayyer bırakılsa, eğer bu adam adi, hasis, ölü ruhlu bir kimse ise et ile badem tatlısını tercih eder. Şayet âli himmete sahip, aklı başında bir insan ise uzun müddet aç kalmaya razı olmakla beraber başkanlığı tercih eder. Onun başkanlığı tercih etmesi zevkli yemeklerden daha çok ondan zevk aldığına delildir. Evet, henüz manevi duyguları gelişmemiş çocuklar veya bu duyguları kaybetmiş yaşlılar yemeği riyaset üzerine tercih ederler. İşte içgüdüleri gelişen ve yaşlanmayan, bunamayan insanlar en büyük zevkin riyaset ve keramet olacağı meydanda olduğu gibi manevi yönden olgunlaşanlar için de Allah-u Teala'yı bilmek, onun cemalini mütalaa etmek ve ilahi ümurun esrarına erişmek zevklerin en büyüğüdür. Bunun en son ifade şekli artık nefs onlar için gizlenen göz aydınlığı bilemez. Onlar için gözü

Gün görmediği, kulağın duymadığı ve hatta hatıra gelmeyen zevkleri vardır. Bunu ancak bu anda her iki zevke birden varabilen bilir. Bu zevk halktan ayrılıp yalnız kalmakta. Fikir ve zikirde insan üzerine tesir eder, marifet deryasına dalar. Artık o başkanlık sevgisinden geçer, başkanlıkların sona ereceğini bildiği için başkanları dahi aşağı görür. Başkanlıklarının karışık olup sıkıntılardan kurtulamayacaklarını bilir. Ölümün kesin olarak geleceğini ve o zaman hiçbir şeye muktedir olamayacaklarını bildikleri için buna kıymet vermez. Ve bunları düşündükçe Allah-u Teala'yı marifet, sıfatlarını düşünmek âlâ iyiliğinde, yani en yüksek makamlardan esfeli safiliğine, yani en aşağı dereceye kadar her şeyi çekip çeviren, yaratıp idare eden yüce yaratıcının bunlarda hiçbir zorluk çekmediğini ve yarattıklarında bir noksanlık bulunmadığını, yer ve göklerle bunlardaki kudretine delalet eden efalini düşünmenin zevkini bütün zevklerin üstünde görür. Hele daha ileri vardığı vakit artık onun eninin bile hududu yoktur. Arif bu düşünceye vardığı vakit yalnız onu ister. Yer ve gökler kadar cennet bahçelerine dalar, meyvelerini toplar, havuzlarından içer. Bunların sona ereceğinden korkusu olmaz. Zira bu cennetin meyveleri sonsuz ve serbesttir, ebedidir. Ölüm ile sona ermezler. Çünkü ölüm Allah-u Teala'yı bilen şeyi, ruhu yok edemez. Çünkü bu marifetin mahalli ruhtur. O ruh ki emri Rabbani'dir. Ölüm sadece onun halini değiştirir. Meşgale ve gailelerini sona erdirir ve onu beden kafesinde mahpus kalmaktan kurtarır. Yoksa ruhun ölümle yok olması gibi bir şey yoktur. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetlerinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler. Âl-i İmran Suresi. Bu mevkiin yalnız savaş alanlarında ölenlere mahsus olduğunu sanma sakın. Zira Arif'in her nefesinde bin şehit derecesi vardır. Nitekim haberde şehit olarak ölenler şehadetin yüksek mevkiini gördükleri için tekrar dünyaya gelip ikinci defa şehit olmayı, ölmeyi temenni ederler. Ayrıca şehitler alimlerin yüksek mevkilerini gördükleri vakit kendilerinin de alim olmaklığını temenni ederler. Buhari ve Müslim'de zikrediliyor bu hadis-i şerif. Demek ki yer ve göklerin her köşesi ariflerin at oynattıkları bir sahadır. Şahsı ve cismiyle yükselmeye ve ayrılmaya lüzum görmeden yerinde dururken istediği yerde mekan tutabilir. O eni yer ve gökler kadar geniş olan cennet aleminde melekut alemini müşahede eder durur. Birbirini sıkıştırmamak üzere her arifin böyle geniş sahası vardır. Şu kadar vardır ki bunların da sayılamayacak kadar ayrı ayrı mevki ve dereceleri vardır. Bu ifadelerimizden şu anlaşılmış oldu ki batini olan riyaset zevki zahiri olan beş duyunun zevkinden kemal sahiplerine göre daha üstündür. Bu zevk hayvanlarda, çocuklarda ve yaşlılarda yoktur. Fakat kemal sahiplerinde bütün bu maddi zevkler olduğu halde riyaseti onlar üzerine tercih ederler. Allah-u Teala'yı sıfat ve efalini, göklerin melekutunu, mülkünün sırlarını bilmenin riyasetten de daha zevkli olmasının manası ise ancak marifet mertebesine yükselip o zevke varanlar içindir. Bunu kalp ve basiret sahibi olmayanlara anlatmak mümkün değildir. Zira bu kuvvetin merkezi kalptir. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki,
ömrüme yemin ederim ki ilim talebinde bulunanlar her ne kadar ilahi umurun marifetini aramakla meşgul olmasalar da çözümlenmesinde haris oldukları müşküllerini hallettikleri vakit bu zevkin kokusunu alırlar. Çünkü her ne kadar malumatları ilahi olan malumatlar kadar şerefli değilse de yine ilim ve marifet olduklarından şereflidirler. Fakat Allah-u Teala'yı marifet için uzun tefekkür ve düşüncelerde bulunan ve az da olsa ilahi sırlardan kendisine bir keşf olan bu keşfin husulü anında büyük bir zevke ulaşır. Hatta bu neşeye dayanabilmesi bakımından kendi kendine şaşar. İşte bu ancak zevk ile bilinir. Bu hususta hikayeler fazla bir fayda sağlamazlar buyuruyor. Bu kadar açıklama Allah-u Teala'yı marifetin en büyük zevk olup bunun üstünde bir zevkin bulunmadığını sana anlatsa gerektir buyuruyor. Bunun için Ebu Süleyman Darani Hazretleri Allah'ın öyle kulları var ki cehennem korkusu veya cennet aşkı onları Allah-u Teala'dan meşgul etmez. Nerede kaldı dünya demiştir. Maruf-u Kerhi'nin kardeşlerinden birisi kendisine seni ibadete sevk eden sebep nedir diye sorar. Kerhi cevap vermeyince adam ölümü hatırladığın için mi diye sordu. Maruf-u Kerhi ölüm nedir diye sordu. Adam mezar ve berzah alemi dedi. Maruf-u Kerhi Hazretleri bunlar nedir diye sordu. Adam cehennem korkusu ve cennet ümidi diye cevap verince Maruf-u Kerhi Hazretleri bunlar da nedir? Ortada bir hükümdar var. Bunların hepsi onun elindedir. Onu seversen bunların hepsini sana unutturur. Aranızda tanışma olursa o sana yeter ve seni bunlardan korur buyurmuştur. Yine İsa Aleyhisselam'dan gelen haberlerde bir genç Allah-u Teala'yı aramaya haris olunca bu hırs onu başkalarından alıkoyar denilmiştir. Şeyhlerden birisi Bişr bin el-Hafi'yi rüyasında gördü ve Ebu Nasret Timar ile Abdülvehhab el-Varrak'ın ne oldukları ondan sordu. O da şu anda onları Allah-u Teala'nın huzurunda bıraktım. Yiyip içmekle meşguldürler buyurdu. Kendisine ya sen ne oldun diye sorduklarında o benim yemek içmekte fazla hevesim olmadığını Allah-u Teala bildiği için de bana cemalini vermiştir buyurdu. Bir hak dostu anlatıyor buyuruyor ki rüyamda cennete girdiğimi gördüm. Adamın biri sofra başında oturmuş sağında ve solunda duran iki meleğin kendisini çeşitli yemeklerden yedirmekte olduklarını gördüm. Cennetin kapısında bir adamın durup İnsanların yüzlerine bakarak onları inceledikten sonra kimisini içeri aldığını ve kimisini de geri çevirdiğini gördüm. Sonra Hazire-i Kudüs'e doğru ilerledim. Baktım ki arşın pencerelerinden bir adam gözünü kırpmadan Allah-u Teala'ya bakıyor. Cennetin reisi bulunan Rıdvan'a bu kimdir diye sordum. O da Maruf-i Kerhi dedi. Çünkü onun Allah-u Teala'ya olan ibadeti cehennem korkusu veya cennet ümidi için değil, yalnız onu sevdiği içindi. Bu sebeple Allah-u Teala da kıyamete kadar kendisine cemalini müşahede imkanlarını bahşetmiştir buyurdu. Öbür gördüğü iki kişinin de Bişr bin el-Haris ile Ahmet bin Hanbel olduklarını bizlere söyledi. Bunun için Süleyman Darani Hazretleri burada nefsini terbiye etmekle meşgul olan kıyamette Rabbi ile meşguldür buyurmuştur. Yine İmam-ı Sevri de Rabia'ya imanın hakikati nedir diye sorunca Hazreti Rabia kötü bir işçi gibi cehennem korkusu veya cennet ümidiyle Allah-u Teala'ya ibadet etmiş değilim. Allah-u Teala'ya ibadetim onu sevmem ve ona müştak olmamdandır dedi ve muhabbet anlamında manzum olarak seni iki sevgiyle seviyorum. Biri sana olan aşkım, diğeri de senin bu sevgiye layık olmandır.
hevamın ve gönlümün sana meylederek seni sevmem, başkasını bırakıp senin zikrinle meşgul olmamdır. Senin ehli olduğun sevgi ise perdeyi kaldırıp cemalini göstermendir. Her iki sevgimde de övülmeye ve teşekküre layık ben değilim. Her ikisinde de hamd sana mahsustur buyurdu Hazreti Rabia. Belki heva sevgisinden Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ve inamını peşin zevk ile Allah-u Teala'yı sevmesini ve ehli olduğu için onu sevmesinden de kendisine keşfedilen celal ve cemali için olan sevgisini kastetmiştir. Bu ikincisi en kuvvetli ve en üstün bir sevgidir. Rububiyetin cemalini müteala ve müşahede zevki ise işte bu zevkten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan şöyle haber vermiştir. Salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve beşerin hatırına gelmeyenleri hazırladım buyurdu. Kalbinin cilası son haddine varan kimseler içindir. Bu zevk dünyada da peşin olarak verilmiştir. Bunun için zatın biri ben ey Rabbim ve ey Allah'ım derken bunu kalbimde dağlardan daha ağır bulurum. Zira benim bu çağrım perde arkasındandır. Hiç beraber oturanlar birbirine böyle seslenir mi? Dedi ve devamla kul bu ilimde gayeye ulaştığı vakit herkes onu taşlamaya başlar. Çünkü onun dediğini anlayamadıkları için onu deli veya kafir sanırlar. Bütün ariflerin maksadı yalnız ona ulaşmaktır. Kimsenin bilemediği haz ve zevk-i manevi işte buradadır. Bu maksada ulaştıkları vakit sıkıntı ve istekler mahvolur da kalp bu nimetin zevkiyle meşgul olur. Hatta ateşe bile atılsa o sevgi deryasında olduğu için bundan haberi olmaz. Cennet nimetleri kendine arz edilse dönüp bakmaz. Çünkü o üzerinde başka nimet ve başka zevk bulunmayan zevk ve nimetlerin zirvesine ulaşmıştır. Yalnız duyu organları ile anladığı zevkten başka bir zevke inanmayanların suret ve şekli olmayan Allah-u Teala'nın cemaline bakmaktan alınan zevke inandığını nasıl bilebilir? Hissedilenden başka bir zevk vasıtası olduğunu kabul etmeyene göre Allah-u Teala'nın en büyük nimet ve en üstün zevk olan cemalini arz etmekten ne anladıklarını bir bileydim buyuruyor. Gerçek şu ki Allah-u Teala'yı bilenler muhtelif şehvetlere ayrılan bu zevklerin hepsinin bir ilahi zevkin altında dürülü kaldığını bilir. Nitekim birisi daha önce dağınık sevgilerim vardı. Seni bulup gördüğüm vakit hepsi bir araya toplandı. Kalbim bütün mevcudiyetiyle sana yöneldi ve başkalarını bana unutturdun. Bu defa benim heves ettiğim bana haset etmeye başladı. Sen Mevlam olunca ve seni yalnız Mevla kabul edince ben başkalarının Mevlası oldum. Din ve dünyalarını insanlara bıraktım. Yalnız senin zikrinle meşgul oldum. Ey hem dinim hem de dünyam olan Allah'ım demiştir. Bunun için başka bir şair de onun ayrılığı cehennemden büyük, vuslatı ise cennetten güzeldir buyurmuştur. Bunların böyle konuşmaları Allah-u Teala'yı bilmekteki kalbin zevkini bütün maddi zevkler üzerine tercih etmelerindendir. Zira cennet faydalandığı yerdir. Kalbin ise ancak Allah-u Teala'ya mülakattadır. Zevklerinde insanların hali biraz evvel anlattığımızdır. Mesela çocuk ilk neşvünema çağında eğlenmek ve oynamaktan zevk alır. Bunlardan aldığı zevk ona göre bütün zevklerin üstündedir. Sonra yavaş yavaş oyuncaklarından uzaklaşıp süslenmeye, vasıtalara binmeye heves eder. Sonra bolluk, üstünlük ve riyaset sevdasına düşer. Büyüdükçe dünya zevklerinin en sonu, en üstünü ve en kuvvetlisi bunlardır. Nitekim Allah-u Teala Celle Celaluhu, bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma,
süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir. Hadid suresi 20'de buyurduğu üzere. Bundan daha ilerisi de Allah-u Teala ve onun efalini bilinir de o zaman bundan önce bütün zevkleri hakir görür. Her sonra gelen bir evvelinden kuvvetlidir. Bu ise en sonu ve zevklerin en üstünüdür. Zira daha ilk anlayış çağında oyun, eğlence zevki, ergenlikte süs, kadın zevki, 20 yaştan sonra riyaset sevgisi, 40 yaşına yakın ise ilim ve marifet sevgisi başlar ki bunun üstünde başka bir şey yoktur. Çocuk oyuncakları bırakıp da kadınların peşinde dolaşanlara güldüğü gibi, riyaset sevgisinde olanlar da riyaseti bırakıp marifetullah ile uğraşanlara güler ve onlarla alay ederler. Gerçek alim ve arifler ise, siz bugün bizimle eğleniyorsunuz, bir gün gelecek biz de sizinle eğleneceğiz, yakında bunu göreceksiniz derler. İmam Gazali Hazretleri'nin kelam-ı şeriflerine devam edeceğiz inşallah. Şimdi kısa bir ara verelim, aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

0: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh kendi evladına ve onun vesilesiyle biz evlatlarına yapmış olduğu nasihatler var. Programımızın bu ikinci bölümünde bu nasihatlerden sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de, bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Mevla cümlemize nasip eylesin. Amin. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, ey oğul, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispette kaçın. Allah-u Teala'nın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı her şey Allah-u Teala'dan gizli ve kapalı değildir. Babana itaat et. Ey oğul, senin hayatına renk katmak için güzel belgeler koydum. Onları korur ve dediklerime kulak verir. Günlük yaşayışını ona uydurursan, hükümdarların gözleri ve gönülleri sana karşı ilgiyle dolup taşacaktır. O halde şu anda da, bundan sonra da babana itaat et. Ey oğul, boş sözden uzak dur. Aklının hemen kabul etmeyeceği şeyi söyleme. Lüzumsuz laftan, çok gülmekten, şaka ve alaya almaktan, din kardeşinle tartışmaktan sakın. Böyle yapmak saygıdeğerliliği götürür, kin ve düşmanlık kapılarını açar. Ey oğul, ağırbaşlı ol. Ağırbaşlı, terbiyeli, saygılı ve nezaketli olmaya çok dikkat et ve itina göster. Ancak böyle yaparken sakın gurura kapılma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Halka tepeden bakma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Herkese hoşnutluk göster ey oğul. Dostuna da düşmanına da hoşnutluk göster. Başkasına eza ve cefa etmekten kendini alıkoy. Ve bunu onlardan korkup ürktüğün için de yapma. Sadece iyi bir huy olduğunu düşünerek öyle davran. Ey oğul, orta yolu tut. Bütün işlerinde orta yolu tut. Çünkü işlerin en hayırlısı orta yoldur. Az konuş, karşılaştığın her Müslümana selam ver. Ey oğul, yürüyüşüne dikkat et. Ölçülü adımlarla yürü. Ayaklarını yerde sürüyerek yürüme. Sağa sola baka baka yürüme. Etrafı rahatsız ederek başını şunun bunun kapısına doğru döndürme. Ey oğul, toplantılarda şunlara dikkat et. 1. Uğradığın bir toplantıda yer alanların üzerine dikilip durma. 2. Sokak ve caddeleri meclis gibi kullanma. 3. Dükkanları sohbet yeri olarak seçme. 4. Fikri tartışmada kendini haklı çıkarmak için inat gösterme. 5. Edep ve terbiyesini yitirmiş patavatsız kimselerle tartışma. Bir hüküm verirken şahsi görüşümdür de. 6. Bir şeyi veya bir adamı överken sakın aşırıya gitme. 7. Bir mecliste oturmak istediğin zaman bağdaş grup otur. 8. Sakın parmak çatlatma. 9. Sakalınla çok oynama. 10. Yüzünle meşgul olma. 11. Oturduğun bir yerde, bulunduğun bir toplulukta dişlerini kürdan ve benzeri şeylerle herkesin içerisinde temizlemeye kalkışma. 12. Burnunla oynama. 13. Elini burnuna veya benzeri yerlere sokma. 14. Yüzüne sinek konarsa yavaşça onu kovmayı ihmal etme. 15. Esnememeye dikkat et. 16. Halkın seni hafife alacağı söz ve davranıştan sakın. 17. Bulunduğun topluluk yol gösterici olsun. 18. Sözlerin çok kıymetli bir nesne gibi paylaşılsın. 19. güzel sözlere kulak ver. 20. Konuşulan bir sözün tekrar edilmesini isteme. Bu, onu dinlemediğini gösterir. Ey oğul, şu kadından uzak dur. Huysuz ve karaktersiz kadından sakın. Çünkü böylesinin dili kocası üzerinde çirkin ve ağırdır. Dünyaya çocuk getirmesi yüzündeki haya perdesini açmıştır. Artık ne ev halkından utanır ne de konu komşusundan. Böyle kadınlar ne dünyaya yararlar ne de ahirette. Bunlar ülfet ve sohbet edilmeye layık değildirler. Böylelerinin gizli hali olmaz. Aile sırrını sokağa dökerler. Asık suratlı olarak sabahlar, akşam nerede olduğu bilinmez. Onun sunduğu bir yudum su şerdir, zehirdir. Yemeği öfke, konuşması maskedir. Evi perişan, elbisesi kir ve pastır. Yılan gibi sokar, akrep gibi ısırır. Kocası evet dese o hayır der. Böylesi kadından uzak dur ey oğul. Kadınların bir kısmı da zekası az ve hantaldır. Ağır canlı ve kıt anlayışlıdır. Kocasını sever, kazancına razı olur fakat güneş doğup yükseldiği halde hala sesi duyulmaz. Yemekleri kötü, kapları kirli ve paslıdır. Ey oğul, şu kadınla hayatını kur. Kadınların bir kısmı da sevimli ve merhametlidir. Bereketli ve feyizlidir. Soylu çocuk doğurur. Kendisine her zaman güvenilir. Komşuları arasında itibarlıdır. Aile sırlarını korur. Kimsenin yanında da bu sırları açmaz. Cömerttir bu kadın. Eli açıktır. Bağırıp çağırmaz, alçak sesle konuşur. Evi tertemizdir. Çocukları çiçek gibi gönül alıcıdır. Hayrı süreklidir, kocası da o nispette yumuşak huyludur. Namus onun şiarı, terbiye değişmez vasfıdır. Ey oğul, fırsatları kaçırma. Fayda sağlayacak fırsatları sakın kaçırma. Muhtaç olduğun şeylere iyice sahip çık. Görülmesini acele ettiğin işlerinde dikkatini başka taraflara dağıtma. İçinde bulunduğun toplumun adet ve geleneklerine saygılı ol. Ahirette seni rüsva edecek çirkin adet ve geleneklerden sakın. Bir şeyin neticesini iyice düşünüp hesaba katmadan acele etme. Ey oğul, soysuz adamlarla tartışma. Sonra onun kötü arzularını kendine çekmiş olursun. Namus ve şerefini koruyan insanlara herkes izzet ve ikramda bulunur. Böyle kimseler halk tarafından itibar görür. Hakkı bilmek doğruluktan gelen bir fazilettir. Kendini zavallı ve fakir göstermeye çalışan kimse hakarete uğrar. Ey oğul, az kelimeyle çok şey anlat. Bir meseleyi yazarken veya söylerken gereksiz kelime kullanma. Az kelimeyle çok şey anlatmaya çalış. Sonu gelmeyecek arzular peşinde koşmak sapıklıktır. Başkasını kınayan ve hep kusur söyleyen adamın dostu olmaz. Din süslerin en güzelidir. Kuru gürültü boş yere vakit harcamaktır. Sarhoşluk insanlıktan uzaklaşıp şeytanlaşmaktır. Yapılan bir akdi, bir anlaşmayı bozan kimse sırtına bir kin yüklemiş olur. Yumuşak söz büyüklerin ahlakındandır. Ey oğul, evlenmek istediğin kızı seç. İnsanın hanımı huzur ve sükunet kaynağıdır. Bir kızla evlenmek istediğinde ailesini iyice araştır ve öğren. Çünkü temiz ve asil bir aile tatlı meyveler yetiştirir. Bilmiş ol ki kadınlar parmaklarımız kadar birbirinden farklıdır. Şirret ve karaktersiz kadından aman sakın. Onların dış görünüşlerine aldanma. Böyleleri kocasına karşı kaba ve hırçındır. Kocası kendisine saygılı olduğu zaman bunu bir üstünlük sanar. Hiçbir iyiliğe karşı teşekkür etmesini bilmez, az şeye de hiç kanaat etmez. Ey oğul, iki çeşit dost ve kardeş vardır. birisi başına bir bela geldiği zaman seni korur. Diğeri de mutluluk ve ikbal günlerinde senin dostundur. Bela gelip ikbalden düştüğünde dostluk yüzünü gösteren kardeşi hakiki kardeş ve dost bil ve dostluğunu korumaya çalış. Saadet, mutlu günlerindeki dosta da pek güvenme. Sıkıntılı günlerinde dostluk bağını uzatmıyorsa onu düşmanlarından düşman bil. Ey oğul, insanları iyi tanı. Heveslerine ve nefsine uyan aşağılık çukuruna yuvarlanır. Zarif görünümlü insanlar fazla ilgini çekmesin. Dış görünüşe pek aldanma. Çünkü insan kalbiyle, düşüncesiyle ve diliyle adamdır. Kıyafetiyle değil. Benzi sarı, zayıf kimseleri hor görme. Çünkü insan iki küçük et parçasıyla ölçülür. Kalbi ve dili. Öyleyse insanların bu iki değerinden faydalanmaya çalış. Gerisi et, kan ve kemiktir. Ey oğul, fitneden sakın. Düşman ülkesinde de olsan fitne ve fesat çıkarmaktan sakın. Kendinden aşağı kimselere karşı çoluk çocuğunu, şeref ve itibarını yaygı yapma. Malını kendinden fazla kıymetli ve üstün tutma. Ey oğul, fazla konuşma. Sonra bulunduğun toplulukta taşınması güç bir yük olursun. Seninle beraber oturana karşı âli cenap davran. Yanına oturmak isteyene güzel, nazik hareket et. Başkasının gözüne dikkatle bakıp durma. Fazla lügat parçalayıp yaldızlı söz söyleme. Çünkü bu sözlerin dış görünüşü belki güzel sayılabilir, fakat gerçekte güzel değildir. Ey oğul, kendinden fazla söz etme. Çocuğunu çok beğendiğini başkalarına anlatma. Hizmetçinin çok hünerli olduğundan başkalarına söz etme. Atından ve kılıcından bahsetme. Gördüğün rüyaları her yerde anlatmaya kalkışma. Çünkü gördüğün rüyada sevinç duyduğun belirttiğin zaman beyinsiz ve seviyesiz insanlar bu konuda seni rahatsız etmeye başlarlar. Ey oğul, kişiliğini korumak için şu 6 şeye çok dikkat et. 1. Saçını sakalını tarayıp öyle sokağa çık. 2. Beyaz kılları koparmaya kalkma. 3. Lüzumundan fazla güzel kokulu şeyler sürünme. 4. Bir ihtiyacını dile getirirken üzerinde ısrarla durma. 5. Bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. 6. Servetinin tam listesini, mevcut paranın tam rakamım çoluk çocuğuna verme. Çünkü bunlar onu az görecek olurlarsa kendilerini zayıf sanarlar. Çok görecek olurlarsa yaşayışlarında değişiklik yapmak isterler. Onları hırpalamadan belli ölçüde idare etmeye çalış. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin tabii nasihatleri elimizdeki eserlerde devam ediyor. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu muazzam uyarıları, kelam-ı şerifleri, nasihatleri inşallah hepimize tesir etmiştir. Mevla Teala Hazretleri bu nasihatleri dikkatli bir şekilde dinleyip, anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri dünya ve ahiret bizleri dostlarından ayırmasın. Başka bir programda tekrar bu ve buna benzer konularla sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: 40 Hadis-i Şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım.

işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım. Ey affedenlerin en yücesi olan Afü. Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Rahim. Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, ihtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim, Radyo Nida'ya hoş geldiniz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde elhamdülillah yine beraberiz. Çok önemli bir konu var. Çocukluğumuzdan bu zamana kadar hangi yaştaysanız, en azından bir defa da olsa, ben şunun başına geleceğini veya kendi başıma bunun geleceğini daha evvel hissetmiştim dediğinizi duyar gibiyim. Peki bu neden olur? Bu herkeste olur mu? Arada hissettiğimiz şeylerin çıkması bizim üstün bir yetenek sahibi olduğumuzu mu anlatır? Bundan dolayı her gördüğümüz veya her hissettiğimiz şeyle mi karar vermeliyiz? Bunun bilimsel açıklaması var mı? Dinimiz bu konuya nasıl bakıyor? Buna önsezi, altıncı his veya hissi kablel vuku ne derseniz deyin, bu merak edilen mevzunun biraz deşilmeye, anlaşılmaya ihtiyacı var. Güzel dinimizin ve bilimin ışığında bu konuyu en doğru şekilde Allah'ın izniyle sizinle paylaşmak istiyoruz bu programımızda. Ne kadar enteresandır, bazen içinizde adını tam olarak koyamadığınız bir his yaşarsınız. Örneğin bir yere gitmek istersiniz, uçağa, otobüse bineceksiniz, gemiye veya biriyle buluşacaksınız ama tabiri caizse ayaklarınız geri geri gitmeye başlar. Sonra bakarsınız ki gitmemenizde bir hayır varmış. Veya birini ilk defa gördünüz, derler ya bir elektrik alamadım diye veya kanım ısınmadı diye. Ya da tam tersine, öyle olur ki sanki yıllardır tanıyorsunuz. Bir ev arkadaşınız, bir akrabanız ama halbuki bir defa gördünüz. O kadar ısınırsınız bazen. Ya da bir rüya görürsünüz, sabah uyanırsınız, sanki o rüya gerçekten yaşanmış gibidir, kalbiniz sızlar. Ve gariptir ki çok geçmeden o içinizdeki sızının, yaşadığınız o acının gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edersiniz veya gördüğünüz çıkmıştır. Hissi kablel vuku, altıncı his veya ön sezi. İlk önce bu nedir ona bakalım. Efendim, bir olay gerçekleşmeden önce onu hissetmek anlamına geliyor. Bazen bu hisler biz insanların sahip olmadıkları ileri hislerle gerçekleşir. Örneğin deprem. Deprem öncesinde yıllardır izliyorsunuz değil mi? Hayvanlar garip garip davranışlar sergiliyorlar. Karıncalar yuvalarından çıkıyor, kuşlar çığlık atıyor 5-10 dakika önce depremden. Köpekler huzursuz bir şekilde havlayıp duruyorlar, atlar sağa sola kaçışıyor. Bunu bir şekilde anlatabilirsiniz. Dersiniz ki hayvanlarda duyma, kulak basıncı veya görme yeteneği, hissetme yeteneği, ısıları algılama yeteneği Allah Teala tarafından bizden daha yüksek seviyede verilmiş, bir şekilde onlar hayatta kalmak için böyle bir tepki veriyorlar. Bu bir mekanizma diyebilirsiniz. Yani yer kabuğundaki elektromanyetik değişimleri veya küçücük titreşimleri, ki biz bunları birçoğunu algılayamıyoruz, o frekansı hissedebilirler. Ama bugün konuşmak istediğim mevzu biraz daha değişik. Herhangi bir ses, görüntü veya beş duyu organımla anlayamayacağım bir şey. İşte bu gizemli yetenek. Sadece doğaüstü bir mucize dedikleri şey mi? Yoksa bilimsel bir gerçek mi? Veya bilim nereye kadar anlatabiliyor? İlk önce bakalım psikoloji ve bilim cephesi bu anlatılanlara ne diyor? Sonra işin manevi boyutuna bakacağız. Efendim, bilim ve psikoloji altıncı his denilen bu durumu mistik bir çerçeveden çıkarıyor ve masaya yatırıyor. Ünlü psikologlardan Carl Gustav bu tür sezgileri insanın dünyayı algılamadaki dört temel işlevinden biri olarak kabul ediyor. Ona göre ne kadar insan yaşamışsa tüm o insanlığın geçmiş tecrübelerinin depolandığı ortak bir havuz vardır. Biz ona bağlıyızdır. Sezgilerimiz aslında işte bu bizden önce yaşayan insanların da edindiği o devasa

bilgi havuzundan yani tecrübelerden süzülüp gelen mesajlar der. Yine diğer tanınan psikologlardan Daniel Kahneman, özet olarak geçeceğim, iki tane sistemden bahsediyor. Birinci sistem, hızlı, otomatik ve sezgisel olan bir sistem. İkinci sistem, bizim yavaş, mantıklı ve analiz eden tarafımız. Diyor ki, bir odaya girdiğinizde, sistem 2 henüz bu odada acaba kimler var, ortamın sıcaklığı ne, neyle karşılaşacağım diye düşünmeye başlamadan, sistem 1 saniyenin binde biri hızında insanların mimiklerini, havadaki gerginliği, içeriden gelen o konuşmalardaki ses tonlarındaki titreşimi analiz eder ve size şu mesajı gönderir, yani evvelden. Burada bir terslik var, içeri girdiğinde dikkatli ol. İşte sizin içimde kötü bir his var dediğiniz şey aslında beyninizin sizden gizli bir şekilde milyarlarca veriyi işleyip size sunduğu bir rapor diyor. Buna da örtülü bellek denmiş. Altıncı hissi böyle anlatıyorlar. Ne kadar doyurucu geldi bunu size bırakıyorum ama birazdan Kur'an ve hadisler ışığında çok daha net bir sonuca yaklaşacağız. Daha evvel. Bu altıncı his dediğimiz şey herkeste var mı? Cevap evet, herkeste bir çekirdek olarak var ama bazı insanlarda bu çok daha gelişmiştir. Nasıl ki her insan yemek yapabilir ama bir de o kişinin elinin dokunmasıyla çok daha lezzetli yemekler ortaya çıkar ki aynı malzemeler kullanılmış ve aynı şekilde pişirilmiştir, onun gibidir. Altıncı hissi kuvvetli insanların dört tane belirgin özellikleri yer alıyor. Bu konuda araştırma yaptığınızda hep bu dört maddeyi görüyoruz. Ne onlar? 1. Bu insanlar çok fazla konuşkan değildir. Dinlemeyi ve gözlemlemeyi seven insanlardır. Zaten çok fazla konuşan insanların kalbinin fısıltısını duyamayacağı söylenir. İkincisi, kendini başkalarının yerine koyan insanlarda bu çoktur. Ne demek? Bu başkalarının acısını, üzüntüsünü veya mutluluğunu diyelim, kendi kalbinde hisseder. Kazancı yerindeyse kıskanmaz, mutlu olur. Hastaydı, o hastalığı geçti, mutlu olur. O mutlu olmuş gibi kalbinde hisseder, üzüntü, hüzün neyse onları da hisseder. Sanki kendi başına gelmiş gibi. Ön sezileri çok kuvvetli insanlardır. Yani empati yetenekleri gelişmiştir. Bunu bir radyo anteni gibi görebilirsiniz. Radyo anteni ne kadar uzun olursa o kadar net çeker. Bu insanların ruhunun antenleri de dış dünyaya açık. Yine bir başka özelliği rüyalarıdır arkadaşlar. Uyku anı bildiğiniz gibi gerçek değildir. Mantığın devreden çıkıp bilinçaltının ipleri eline aldığı bir zaman ve ruhun serbest kaldığı bir an, ne kadar kısa olsa da. İşte bu insanlar çoğu zaman o haberci dediğimiz rüyaları görebilirler. Ama peygamberlerin gördüğü rüyalar değil ki, birazdan onu aktarmaya çalışacağız. Genelde gördükleri rüyalar o veya bu şekilde belli bir zaman sonra gerçekleşir. Ve son olarak dördüncü madde, zihinleri onlara bir şey söylerken bedenleri çok daha farklı bir tepki verebilir. Mesela mantıken çok karlı görünen diyelim bir iş teklifi ona yapıldı ama midesine kramplar giriyor, göğsü daralıyor, diyor ki içimde bir sıkıntı var, kendimi rahat hissetmiyorum, Mevla ne kadar yüksek olursa olsun kabul etmiyor mesela. Şimdi bu konunun manevi açıklamasına geçeceğiz. Ama daha evvel bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Efendim, ben şunu hissediyorum. Hissettiğim başıma geliyor veya bir başkasının yaşadığı şey oluyor diyerek her hissettiğinizle akla, ilime, bilime danışmadan şeriatın sınırlarına çıkmış bir şekilde kararlar alamayız. Efendim, ben rüyamda şunu gördüm, o kişiyi kötü olarak gördüm, kesin kötüdür. Veya birilerinin maalesef başına geldiği gibi, efendim rüyamda bana artık namaz kılmana gerek yok dediler, namaz kılmıyorum. Hayır,
hemen bileceğiz ki bu şeytani bir rüya. Efendim şu kişiyi gördüğüm zaman rahatsız oluyorum, çok kötü hissediyorum, demek ki o kişi kötüdür. Hayır, belki sen onu bir şekilde kıskanıyorsun veya yanlış bir hisse kapıldın. Yani hislerimizle kesin bir karar veremeyiz. Gördüğümüz rüya ile de amel edilmez eğer Kur'an ve sünneti karşı geliyorsak. Onu unutmayalım. Şimdi bu altıncı his veya hissi kablel vuku, önsezi dediğimiz şeyler feraset ve basiret kavramıyla karşımıza çıkıyor. Feraset biraz anlam bakımından farklı olsa da nedir? Bir şeyin, yani gördüğümüz bir nesnenin, bir olayın, efendim bir durumun ardındaki gerçeği, eşyanın hakikatini kalp gözüyle görebilme yeteneği. Peki bu kimlerde var? Şöyle kaynaklara bakıyoruz. Bu hal özellikle kalbini kötülüklerden, şiddetten, kinden arındırmış insanlarda, yani nefs terbiyesi yapmış insanlarda var ki bunlara veli kullar diyoruz, değil mi? İşte onlar da çok daha ileri seviyede olduğunu biliyoruz. Bu zatlar aylar, yıllar öncesinden bir felaketin gelebileceğini veya müjdeli bir hadisenin olabileceğini Allah'ın izniyle kalplerinde hissedebilir ve bunu söyleyebilirler. Bu gelecekten haber vermek kategorisine girmez. Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde buyuruluyor mealen, şüphesiz bunda feraset sahipleri için ibretler vardır. Feraset sahipleri, kelime mütevessimin, feraset sahipleri. Yani bir şeyin dış görünüşüne bakıp onun iç yüzünü, hakikatini okuyabilenler anlamında. Bu konudaki bir hadis-i şerifte şöyle, müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Hazır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi derken, peygamberlerin rüyaları da çok ayrı bir durumdur. Onlar Allah'ın izniyle ilham doludur ve sadık bir rüyadır. Sadık rüya peygamberliğin özelliklerinden bir tanesidir. Yani vahiy Cebrail aleyhisselam tarafından da gelir, ilham ve sadık rüyalar ile de gelir. Dolayısıyla az önce bahsetmiştik, her gördüğüm rüya veya her hissimle karar veremem. Onu bir tartmam lazım diğer değerlerimle, Kur'an, sünnet, bilim, ilimle. Peygamber Efendimiz dedik sallallahu aleyhi ve sellem, bir örnek de oradan verelim. Hazreti Fatıma annemizi düşünün radiyallahu anha. Efendimiz aleyhisselam vefat etmişti. Vefat ettikten sonra her günü sanki bin ölümden daha ağırdı. Zayıfladı, zayıfladı. 6 ay kadar bu devam etti. Dünya zindandan farksız bir hale gelmişti. Zaten 6 ay yaşayabildi o ayrılıktan sonra. Onun 2-2,5 ayı da yatalaktı. Yani hep yatakta geçti son anları. Ayağa kalkamayacak, hatta doğrulamayacak derecede hastaydı. Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha başucundan ayrılmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geriye kalan bu biricik emaneti, aynı zamanda tek olan emaneti gözü gibi korumaya çalıştı. Saçlarını okşadı, yüzünü gözünü öptü, her türlü hizmetinde bulundu. Uzatmayayım, son gününü anlatacak şimdi Fatıma annemizin. Onun son günüydü. Gözleri eskisi gibi pırıl pırıl yanıyor, her tarafından neşeli olduğu belli oluyordu. Bir ara, artık ben kalkamayacağım, bana bir gusül abdesti aldırın dedi. Denileni yaptım. Bana tekrar baktı ve neşe dolu bir eda ile, ben biraz sonra vefat edeceğim. Sevgili babama kavuşacağım. Artık beni ikinci bir defa daha yıkamayın dedi. Aradan birkaç dakika ya geçti ya geçmedi ki Nur kadın vefat etti diyor.
rahmet bulsun. Amin. İşte Fatıma annemiz radıyallahu anha vefat edeceği haberini verirken henüz ölümün o manyetik alanına girmiş değildi. Yani sekerat dediğimiz durum vaki değildi. Acaba ölüm nasıl bir tebessümle kendisine göründü ki biraz sonra vefat edeceğini söyleyebilmişti? O kadar çok bunlara benzeyen yaşanmış hadise var ki, yine bize yakın bir zamandan örnek vereyim. Tahirül Mevlevi anlatıyor, Allah rahmet eylesin. Kim kendisi? Meşhur İskilipli Atıf Hoca, Allah rahmet buyursun, onunla aynı koğuşta o sıkıntılı zamanları, cezaevini yaşamış. Çok önemli bir anısı var, diyor ki, İskilipli Atıf Hoca'yla aynı koğuştaydık. Hocanın ertesi gün mahkemesi vardı. Bu yüzden durmadan müdafaa hazırlıyordu. Derken sabah vakti yaklaşmıştı ki yataktan kalktı ve gece geç vakitlere kadar hazırladığı tüm savunma metinlerini yırttı attı. Niye böyle yaptığını sordum. Şöyle cevap verdi. Bu gece Peygamber Efendimizle müşerref oldum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Atıf, hala bize gelmek istemiyor musun? Dedi. Ben de istiyorum ya Resulallah karşılığını verdim. Artık kendimi müdafaa etmenin bir manası kalmadığını düşünüyorum. Zira bana gayri sefer göründü. Allah'ın izniyle Resulullah'a kavuşacağım dedi, hakikaten dediği gibi oldu. Birkaç saat sonra o son duruşmasında hüküm giydi ve idam kararı verildi. Şimdi İskilipli Atıf Hoca rahmetli, Efendimiz aleyhisselamla nasıl bir irtibat kurdu? Neler bildirildi ki o müdafaadan vazgeçti? Ve kendisinin yanındaki birçok kişi beraat etmesine rağmen nasıl o cezayı yiyeceğinden emindi? Yine tarihte meşhurdur, Hazreti Fatih büyük bir istekle Hazreti Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin mübarek kabrinin bulunmasını istedi, değil mi? Ne yaptı? Akşemseddin Hazretlerine müracaatta bulundu. Akşemseddin Hazretleri Allahu Teala'ya yöneldi, murakabeye vardı ve o büyük sahabenin kabrinin yerinin tespit edilmesine sebep oldu. Daha neler var neler, ama mevzu herhalde anlaşılmıştır. Allah Teala istedi mi her şey olur. Çok meşhur bir kıssayla bu bölümü noktalayayım, bilgileri vermeye devam edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeyiz. İslam ordusu Sariye bin Züneym komutasında, Allah rahmet eylesin, İran taraflarına, Nihavend bölgesine gönderilmiş. Medine ile ordunun bulunduğu yer arasında aylarca sürecek bir mesafe var o tarihte. Bir cuma günü Hazreti Ömer Medine'de, Mescid-i Nebevi'de hutbe okuyor. Cemaat onu dikkatle dinlerken Hazreti Ömer hutbenin ortasında aniden konuştuğu konuyu kesiyor. Neden bahsediyorsa işte, gözleri uzaklara, çok uzaklara dalarak gür bir sesle üç defa ''Ya Sariye, El Cebel'' diye bir cümle kuruyor. Yani ''Ey Sariye, dikkat et, daha dikkat et.'' Mescitteki cemaat şaşkınlık içinde. Sariye binlerce kilometre uzakta. Halife kime sesleniyordu? Hutbe bitti, sonra Hazreti Ali radıyallahu anh yaklaştı halifeye ve ne olduğunu sordu. O da o an yaşadığı hali şöyle anlattı. Allah Teala bana ordumuzu gösterdi. Düşman onları arkadan kuşatmak üzereydi. Eğer dağa sırtlarını vermezlerse hepsi helak olacaktı. O an kendimi tutamadım ve bağırdım. Bitmiyor. Haftalar geçiyor. Medine'ye ordudan bir elçi geliyor. Zafer müjdesiyle. Elçi savaşın bir anını anlatırken diyor ki, ''Ey müminlerin emiri,
savaşın en çetin anlarından biriydi. Düşman bizi pusuya

düşürmek ve arkamızdan vurmak üzereydi ama tam o sırada vadide sizin sesinizi duyduk ey Sariye, dağa sığın diyordunuz. Komutanımız Sariye sırtımızı dağa vermemize emretti ve Allah'ın izniyle ve duyduğumuz bu ses üzere pusudan kurtulduk. İşte feraset de müminde belli oranda olabiliyor. İnsanlık tarihi boyunca birçok düşünürün, alimin bu içten gelen sese kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Şunun altını bir kez daha çizelim çünkü bu YouTube yayınımızı belli bir dakikadan sonra dinleyenler olabiliyor. Evet, Allah Teala bazı kullarının gözlerini açabilir o kalp gözü dediğimiz şey. Onlara evet başka kullarının göremedikleri noktaları gösterebilir. Yani bazı kimseler yaratılıştan gelen bir özelliğe sahip olabilirler. Gözümüzün küçük bir yüzdesi görüyor, kulağımızın küçük bir yüzdesi duyuyor. Allahu alem, belki onlarda bu oran daha fazla olabilir. Onlarda Allah tarafından onlara verilen fıtratlarında yerleşmiş olan o melekeyi çalıştırırlar ve bazı şeyleri hissedebilirler. Ama buraya dikkat. Bunların hiçbiri mutlak gaybı bilmek değildir. Yani bugünün sosyal medyasında, televizyonlarda astrolojiden bahseden, kağıt fallarından, tarotlardan, efendim şu ay şunu bekliyorum, 3 ay sonra şu olur, bu olabilir gibi gelecekten haber verdiğini zannedenlerin düştüğü tuzaklardan bahsetmiyoruz. Mutlak gaybı sadece Allah Teala bilir. Peygamberlerin, velilerin bildikleri ise mutlak gayba göre oldukça sınırlıdır. Ve yine bu da Allah Teala'nın izniyle, bildirmesiyle olur. Yoksa hiçbir peygamber dahil olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi bilmemiştir. Hadislerinde de buyurmuştur, Allah Teala bildirmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gayba ait verdiği haberlerle tüm insanlığın dikkatlerini üzerine çekmiş mucize bir kitaptır. Efendim şu zatın veya şu velinin veya bir medyumun sözüm ona gayıptan haber verme hususunda Kur'an-ı Kerim'le boy ölçüşmesi imkansızdır. Zira Kur'an ezel ve ebed sultanı olan Allah Teala'nın kelamıdır ve verdiği haberler de ezel ve ebed kaynaklıdır. Efendim bu mevzu o kadar eskiye dayanıyor ki bugün belki izahı bir şekilde yapılabilen ama o zamanlarda hiç anlaşılmayan bazı gizli kabiliyetler ve maharetler gösteren insanlar da vardı. Kimileri bunu iyiye kullanıyorlardı, kimi kötüye. Aynen bir büyücüyü ele alabiliriz. Musa aleyhisselamın zamanında yaşananları biliyorsunuz. Bugün de aynı şekildedir. Ve bu konu istismara oldukça açık bir mevzudur. Efendim bu zatın veya şu kişinin her dediği çıkıyor. Dolayısıyla acaba bu konuda ne düşünüyor? Evlensem mi bu kişiyle veya şu kişiyle ortaklık yapsam mı diye soruluyor. Bu istişare babından veya istihare olarak yapılırsa bir sorun yoktur. Ama kişinin sadece birçok şeyi hissetmesiyle tüm kararları onun ağzından çıkacak bir cümleye bağlamak yanlıştır. İnsan geceleyin rüyasında baklavalar, börekler, şerbetler yer içer de sabahleyin aç kalkar. Aman unutmayalım. Rüya farklıdır, amel edilmez. Öncü, haberci rüyalar vardır. İnsan evet bazı uyarılar alabilir. İnşallah bunu rüya ile ilgili ayrı bir programda konuşalım. Şimdi konumuzu değil ama her gördüğümüzü de o sadık rüyalar, yani içine şeytanın herhangi bir gereksiz, şüpheli, anlam veremeyeceğimiz şeylerin değil, Allah Teala'nın razı olduğu şeylerin verildiği peygamberlerin rüyalarıyla karıştırmamak gerekiyor. Efendim bir yanlış da şu, bilim dünya,

manası şu an bir şeylere anlam veremiyor diye bir şeyleri yok saymak. Bu çok ilginç. Şimdi 100-150 yıl önce insanın derisinin içinin görülebildiği bir mekanizma yoktu. Tomografi, MR'lar, yani radyoloji bilimi, ilimi. Şimdi 200 yıl önce biri deseydi bir ekrana geleceksiniz, bu ekrana yaklaştığınızda vücudunuzun içindeki tüm kan damarlarını, kasları, her şeyi göreceksiniz falan. Kimse inanmazdı. Veya cep telefonuyla konuşmak. Bırakın o kadar asırları, bundan 50 yıl, 60 yıl önce cep telefonu belki hayal dahi edilemiyordu. Şimdi bilim dünyası şu an bilmiyor diye bir şeye de yok diyemeyiz. Gözle görünür, elle tutulur çok sayıda belge, bilgi, tecrübe var. İnsanlar bir şeyleri hissediyorlar. Bir frekans var. Suyun analiz edilen bir frekansı, demirin bir frekansı, güneşin, atan kalbinizin bir frekansı var. Bir titreşim, bir hareket var. Durağan değil, mutlaka bir dönüşüm, bir değişim var. Bir canlılık var. Atomu parçalayın, yine benzer şeyleri görüyorsunuz. Bunlar boşu boşuna değil. Dolayısıyla her şey Allahu Teala'nın bildirmesiyle, izin vermesiyle olur ve selam. Bu anlattıklarımız konusunda en doğrusunu şüphesiz Allah Teala bilir. Efendim, acizane, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettik, affola. Geldik bugünkü programımızın nihayetine, güzel Bursa'mıza veya bizi şu an ülkemizin neresinden dinliyorsanız tüm Radyo Nida dinleyicilerine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bir başka Nida'dan Gönülleri programında buluşabilmek ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olun.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor. Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını

Salat ve selam Allah'ın Resulüne, aline ve ashabına olsun. Şimdi

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: 40 hadisi şerif. Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da, kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için, eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.